Apaçık Radyo Müzikleri. Here we are.

Red light.

Red light.

0: Apaçık Radyo.
1: Mint.
2: Gıcır cızır plaklar.
1: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula ve Mert Emcan.
3: Cuma geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
0: Apaçık Radyo.
4: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri İdil Kesenci ve Nil Mutafoğlu'na teşekkür ederiz.
5: Bir varmış, hiç yokmuş. Çocuklara, büyüklere, hikayeler, masallar ve müzikler.
0: Hazırlayan ve sunanlar Cemo Sağlam ve Tuğba Zehra Sağlam.
4: Günaydın. Neredeyiz Cemacan? Apaçık Radyo. Şu anda dinleyiciler neyi dinliyor? Hangi radyo dinliyor?
6: Apaçık Radyo.
4: Evet. Programı. Hayır, radyosu. Hangi programdayız? Bir varmış.
6: Hiç yokmuş.
4: Programıyla beraberiz. Ben kimim? Tanıt beni istersen.
6: Tuğba Sağlam.
4: Tuğba Sağlam. Günaydın. Sen?
6: Cemalcan Sağlam.
4: Cemalcan Sağlam. Evet. Bugünkü kitabımız ne? Bir de Cemalcan onu da söylersen çok mutlu olurum.
6: Erkek adam ağlar.
4: Erkek adam ağlar.
6: Ama benim için ağlamaz.
4: Senin için ağlamaz mı? Tamam, bunu konuşacağız. Bir otur bakalım güzelce şöyle. John T. Fowley tarafından yazıldı. Çeviren Laura Sarı Hippo. Kitaptan çıktı. Elimizdeki kitap Aralık 2020 baskısı. İlk Hippo. Baskı zaten. Evet, Hippo.
6: Hippo.
4: Çok güzel değil mi? Hippo. O zaman ben izninle bir hem yazarımız hem de illüstratörümüz. Aynı
6: panda
4: kişi.
6: Panda fare dersek bir kitap oluşur.
4: Hippo panda fare dersek bir kitap oluşur. O da iki hafta önce yaptığımız programdaki kitabımızda. Şimdi ben izin verirsen John Hawley... ile ilgili bir bilgi vereceğim. İngiliz yazar ve illüstratör. University of the Arts London'dan mezun oldu. O zamandan beri tasarımcı ve illüstratör olarak çalışıyor. Çocukluğundan bu yana resim yapmayı çok seven Hawley'i güzel kitaplar ve o kitaplarda saklı dünyalar kadar heyecanlandıran sadece birkaç şey var. Erkek Adam Ağlar Hawley'in ilk kitabı. Sanatçının web sitesini ziyaret edebilir ya da Instagram hesabını takip edebilirsiniz. Evet. Cemancan, bu kitapta iki tane karakter görüyoruz sayfayı açar açmaz. Kim bunlar?
6: Çocuğun adı Larry.
4: Çocuğun adı Larry, evet. Kiminle beraber yaşıyor Larry?
6: Babası. Sadece babası.
4: Sadece babası. Nasıl bir yerde yaşıyorlar? Nasıl bir bu yaşadıkları şehir nasıl bir şehir sence?
6: Küçücük.
4: Şehir küçücük mü?
6: Hayır, büyük ya ama bir... ev küçücük çünkü...
4: Ev çok küçük değil aslında bence küçük, ya.
6: Küçük çünkü iki aile.
4: Baksana evleri bu.
6: Ama bunlar başkasının evi.
4: Evet ama şu evde onların evi, gördün mü?
6: Ama bu taraf onların evi değil.
4: Evet. Peki.
6: Ve çok küçücük görünüyor.
4: Evet, aynen öyle. Peki bana söyler misin? Deniz kenarında yaşıyorlar değil mi? Bir balıkçı köyü gibi bir yer burası. Çok balıkçı kasabası belki de. Çok güzel değil mi? Bak, çünkü deniz fenerleri var. Bir deniz kenarı, mavi.

0: buraya. Değil mi? Ve ilk gün olduğu için Levi biraz nasıl Cemalcan? Okulun ilk günü onun
1: Üzgün.
0: için endişeli. Değil mi?
1: Üzgün.
0: Üzgün gibi biraz daha. Evet, endişeli olduğu için ağlıyor galiba. Babası da ne yapacağını bilemiyor bu duruma. Ve ne diyor babası Levi'ye?
1: Erkek adam ağlar.
0: Ağlar mı diyor babası?
1: Evet.
0: Hayır.
1: Ağlar diyor.
0: Hayır Cemalcan.
1: Şaka yaptım, ağlamaz diyor.
0: Evet, şaka yaptın. Öyle ki erkek adam ağlamaz diyor. Peki, şimdi bana anlat bakalım. Levi de ağlamadı bunun üzerine. Ağlamıyor. Ve okulun yolunu tutuyor. Okula doğru yürümeye
1: Ama
0: gidiyor.
1: okula ilk geldiğinde ağlamaya
0: Dur
1: başlıyor.
0: bakalım, oraya daha gelmedik. Yolda bir sürü insanla karşılaşıyor. Kiminle karşılaşıyor? Kimi görüyor?
1: Balıkçı abi.
0: Bir balıkçı abi görüyor. Balıkçı abi ağlıyor mu?
1: Evet.
0: Neden?
1: Çünkü çocuklarını uzun zaman göremeyecek.
0: Uzun zaman göremeyecek çünkü balığa çıkıyor. O yüzden biraz hüzünlü. Levi bunun üzerine ne diyor? Erkek adam ağlamaz diyor kendi kendine onu görünce. Sonra bir arp çalan bir müzisyen görüyor, değil mi? Ne yapıyor müzisyen, ağlıyor mu?
1: Evet.
0: Neden?
1: Çünkü hiçbir arkadaşı yok. Müzikçi arkadaşı yok.
0: Müzik bir orkestra kuracak bir arkadaş yok, biraz yalnız. Sonra müziği biraz eski zamanlara götürmüş olabilir. Burada birileri kitap okuyor ve ağlıyor.
1: Bak, su gibi fışkırıyor.
0: Evet, kuş tıpkı Japon çizgi filmde animelerdeki gibi su gözlerinden fışkırıyor buradaki.
1: O ne demek?
0: Böyle bir tür var. Çizgi film türü. Anime diyoruz.
1: Fıskiye
0: Onu...
1: gibi fışkırıyor.
0: Evet, böyle fışık diye. Aynen öyle. Çizgi filmlerde görürsün belki, bazı çizgi filmlerde
1: Ben
0: ağlarken.
1: fıskiyenin üstüne otururum. Beni yükseğe kaldırır.
0: Güzel, eğlenceli
1: Fıskırıyor.
0: olabilir. Evet, şimdi kitabımıza
1: Öyle yapalım mı biz?
0: bir gün öyle yapalım, tamam. Şimdi plaj
1: Evet.
0: parti. Evet, sonra
1: Pater kayacağımız gün.
0: tamam. Şimdi burada kitabı bitirelim. Sonra bunları da konuşuruz, olur mu? Çünkü
1: Ama bunun için mayo giymen gerek.
0: tamam. Dinleyicilerimiz merak ediyor çünkü kitabı. Ya nasıl olur da bir erkek adam ağlar mı, ağlamaz mı? Bunu konuşacağız çünkü. Sonra ne oluyor? Şiir okuyorlar, biraz duygulular, değil mi? Ağlıyorlar. Erkek adam ağlamaz, erkek adam ağlamaz diye fısıldıyor gene Levi. Sonra parkta bir sürü insan görüyor.
1: Nasıl?
0: Bak.
1: Burası park falan, park gibi görünmüyor. Oyuncak aletler yok.
0: Bu parkın bir kısmı ama belki daha fazla. Şimdi şeyi soracağım. Bu ne? Bu bir baba. Bu baba da ağlıyor. Neden?
1: Yeni bebek gelmiş ondan.
0: Yeni bebek gelmiş ondan. Duygulanmış bayağı. Mutluluktan mı ağlıyor?
1: Evet.
0: Burada bir tane yaşlı adamla bir tane kız var. O neden ağlıyor? Yaşlı adam ağlıyor galiba. Torunu.
1: Evet.
0: Torunuyla parka geldi. Oynadığı için çok mutlu. Bu zengin adammış. Zengin erkekler. Dedeler, yeni babalar, zengin erkekler. Neden?
1: Zengin olmayanlar.
0: Ya da zengin olmayan erkekler gördü ve hepsi de ağlıyordu. Hatta gururlu erkekler, rütbeli erkekler, yaşlı erkekler, genç erkekler,
1: Motorcu abi.
0: motorcu abiler, fırıncı erkekler, zeki erkekler. Yani hepsi ağlıyordu. Peki bu neden ağlıyor bazıları? Bir anlat bakalım. Hangileri neden ağlıyor? Bir söyle bakalım. Mesela motorcu abi neden ağlıyor?
1: Kedi kaybetti.
0: Kedisini kaybetmiş. Bu zeki arkadaş neden ağlıyor?
1: Hangi zeki
0: Bu.
1: arkadaşım?
0: Zeki erkekler ağlıyor. Niye?
1: Oyuncak kırık.
0: Evet, bir tane elektronik oyuncağı kırılmış bu zeki amcanın. Peki fırıncı neden ağlıyor?
1: Ekmeği yandı.
0: Ah be, ekmeği yanmış.
1: Bunlar niye ağlıyor?
0: Rütbeli erkekler. Bilmem. Belki de rütbeli oldukları için
1: Belki bu
0: ağlıyorlar.
1: yaşlandı. Yakında öleceği için bu ağlıyor. Ve bu da öleceği için arkadaşını bir daha göremeyeceği için ağlıyordur.
0: Bilemem.
1: Sanırım öyle.
0: Öyle diyorsan öyledir. Peki. Döndüm. Bak, gördün mü? Park kocamanmış gördüğümüz yerin içinde. Burada bir sürü insan var ya. Ağlıyor.
1: Ağlıyor.

0: Sadece bir alet var.
1: Hayır, bu yine bunu ilerisinde de kaydıraklar olduğunu hayal edebilirsin mesela. Bak, başka kimler? Burada bir tane baba ağlıyor. Neden ağlıyor?
0: Bilmem.
1: Şemsiye veriyor çocuğu onunla. Belki de onu babasını düşündüğü
0: bu
1: için.
0: Sıkır.
1: Senin baban da düşündüğün için
0: bu
1: ağlıyor mu? Evet, senin baban da düşündüğü için ağlıyor mu?
0: Niye sıkır? Niye sıkır yapıştırmışlar bu kitaba?
1: Bilmem. Bir şey soracağım. Sen babanı düşün. Mesela bak, bu çocuk babasına şemsiye vermiş. Babası da duygulanmış, ağlamış. Senin baban da öyle duygulanıyor mu hiç?
0: Hayır.
1: Mutluluktan ağlıyor mu hiç?
0: Hayır.
1: Ağlamıyor mu?
0: Hı-hı.
1: Emin misin?
0: Hı-hı.
1: Sana bir sır vereyim mi? Çok ağlıyor bence. Ay, bizi radyoda dinliyor olabilir. O da duydu bu sırrı. Sanırım herkes sırrı biliyor artık. Çok duygusal. Evet, bak. Okula giderken Levi de ağlamaya başlıyor tekrar.
0: Ne?
1: Endişeli çünkü, korkuyor. Neden ağlıyor olabilir? Ha? Neden endişeli olabilir? Düşün bakalım.
0: Bilmiyorum.
1: Levi ilk kez okula gidiyor. Hiçbir arkadaşı yok da. Ne endişesi
0: ve
1: olabilir?
0: Ona kötü davranacaklarını sanıyor.
1: Evet, arkadaşı olmayacağını düşünüyor olabilir. Ona kötü davranacağını, ay, olabileceğini düşünüyor başka.
0: Arkadaş olacağını düşünüyor. Ama kötü arkadaşlar olacağını düşünüyor.
1: Ha, evet, çok endişeli. Nasıl olacağını bilmiyor. İlk kez gidiyor çünkü böyle bir yere. Nasıl olduğunu,
0: evet,
1: bilmiyor. Sonunda okula varıyor.
0: Ben ilk okula gittiğimde,
1: evet,
0: yeni okuluma, abim okuluna,
1: evet,
0: çok güzeldi.
1: Çok mu güzeldi? Özledin mi okulunu?
0: Evet.
1: Tamam. Peki burada sonra okula gelince ne yapıyor arkadaşlar ona? Kocaman bir kağıt var tahtada. Hoş geldin Levi yazıyor değil mi? Son arkadaşlarıyla zaman geçiyor. Neler yapıyorlar beraber?
0: Göz aç.
1: Göz açıp kapayıncaya kadar, evet. Ne yapıyorlar?
0: Göz açıp kapayıncaya kadar gitme saati geliyor.
1: Evet, çok mutlu olduğu için değil mi? Neler yapmışlar o gün? Resim yapmışlar mı?
0: Evet.
1: Başka?
0: Ama niye gitme saati oluyor söyleyeyim mi?
1: Neden?
0: Babası endişeleniyor. Ve kötü arkadaşları olduğuna inanıyor. Ve bu yüzden ne olduğunu anlatması için gelmesini istiyor.
1: Ha, ne olduğunu merak ettiği için babası hemen eve gelmesini istiyor. Peki Levi okuldan çok mutlu şekilde ve ayrılıyor. Onu... Artık ağlamıyor ve gülüyor değil mi? Evet. Peki yolda neler görüyor?
0: Ağlayan erkeklerin hepsi mutlu.
1: Aa, bak, artçı bir arkadaş bulmuş değil mi?
0: Aa, evet.
1: Hem de bu çok parası olmayan bir arkadaş. Bak, köpekli şarkı söylüyor onlarla beraber.
0: Köpekler konuşamaz, sadece hav hav der.
1: Evet, müziğe eşlik ediyor bak. Yapıyordur belki.
0: Yo, değil.
1: Peki sonra buradaki adam
0: ödüyor sadece.
1: Köpek mi? Peki, evet. Şurada bak, şurada bir şey var. Bunu anlatsana, bu zeki erkekler dediği kısım. Çok mutlu. Neden?
0: Çünkü.
1: Evet.
0: Bu bir oyun nerede?
1: Bir önceki sayfalarda, burada. Burada.
0: Bu oyunu kazandı çünkü.
1: Şimdi burada bir tane güç oyunu var.
0: Bu güç oyununu kazandı.
1: Hı hı.
0: Ve.
1: Tamam.
0: Ve bu adama verdi. Aslında o adam. O, isim takalım hepsine. İsmi olmayanlara.
1: Tamam, takalım. Bu arada güç oyununda farklı bir güç oyunu var. O güç oyunu kazanan o zeki adamın kırdığı aterini de aynısı vardı. Onun yaptığı aterin aynısı vardı.
0: 12.
1: Güçlü adam ateriyi kazanınca, işte oyuncağı yani. Hayır. Oyuncağı kazanınca zeki ateri adama ne? Hediye etti. Ateri ne, çok güzel. Ateri bu eskiden, şimdi böyle insanlar böyle telefonda, televizyonda oynuyorlar ya böyle şeyler. Bu Atari de onun eski versiyonu, böyle elle oynuyor. Tetris gibi böyle, hani bir oyun var ya. Dıdıdıdıd, onun gibi bir şey işte. Atari. Atari deniyordu galiba. Çok güzel.
0: Bizim evde Atari var.
1: Var mı gerçekten?
0: Evet, yeşil.
1: Yeşil, öyle mi?
0: Evet, yeşil olan.
1: Güzel. Buradaki herkesin
0: mutlu. Hatırlamıyorsun galiba.
1: Hatırlamıyorum. Buradaki herkes çok mutlu değil mi?
0: Şimdi çalışıyor.
1: Burada ne yapıyorlarmış? Plaj partisiymiş bu. Herkes eğleniyor, şarkı söylüyor, dans edenler var. Çok güzel. Levi de gülümsüyor. Sonra Levi eve varıyor. Bir bakıyor ki babası, evet senin dediğin gibi, Levi okulda nasıl olacak diye çok endişelenmişti onun için. Ve ağladığını görüyor babasının. Neden ağlıyorsun diye soruyor. Babası diyor ki çünkü ben çok endişelendim diyor. Bunun üzerine Levi ne diyor? Baba, erkek adam ne diyor?
0: Ağlar.
1: Ağlar. Hem de hüngür hüngür ağlar, değil mi? İstediği gibi de ağlar. Herkes ağlar.
0: Ben ağlamıyorum ama.
1: Evet.
0: Gözyaşlarım kendi kendine akıyor.
1: Bazen öyle olabilir, gözyaşlarımız kendi kendine akıyor olabilir. Kitabın arkasında çok güzel bir söz var, diyor ki. Kitabın arkasında çok güzel bir kelime var. Ne kadar büyük olursan ol, içinden ağlamak geldiğinde tutma kendini, diyor.
0: Yani ağlayalım mı?
1: İçinden ağlamak geliyorsa ağlamalısın.
0: Ağlamak istemiyorum ben şimdi. Ağlamak.
1: Sana bir şarkı söylemiştim. Neydi o? Nasıl bir şarkı, hatırlıyor musun? Böyle bir şarkı var. Ağlamak güzeldir, süzülürken yaşlar gözünden, diye Sezen Aksu'nun söylediği. O çok güzel söylüyor da ben söyleyemiyorum. Çok güzel bir şarkı var. Bence bir de hatırlıyor musun, ağlamakla ilgili böyle bir çizgi film izlemiştik seninle, bir duygularla ilgili. Neydi o?
0: Neşe.
1: Neşe vardı. Başka?
0: Üzüntü.
1: Üzüntü vardı. Peki...
0: Kızgın
1: vardı. Bazı duygularımız var ve biz ağladığında şey, hatırlıyor musun? Mesela ağlamak olmasaydı bir bebeği düşün. Nasıl anlatacaktı? Nasıl sesle yapacaktı bebekler mesela?
0: Bebekler ağlayarak konuşur.
1: Evet, mesela nasıl, ne olunca ağlıyor bebek?
0: Benim kardeşim ağlayarak konuşmuyor.
1: Ama artık büyüdü. Ama bebekken acıkınca ne yapıyor?
0: Ağlıyor.
1: Peki altını pislettiği zaman?
0: Ağlıyor.
1: Sonra uyandığı zaman?
0: Ama benim kardeşim sadece uyandığı zaman anneanne diye ağlıyor.
1: Tamam da evet, bebekken konuşmazken ne oluyordu? Duyurabilmek için ne yapıyor bebekler?
0: Ağlıyorlar.
1: Yani aslında ağlamak...
0: İnsanları duyurmak için ağlıyorlar.
1: Evet, bazen de canımız yandığı zaman ağlıyoruz. Peki neden canımız yandığında ağlıyoruz?
0: Ben aslında canım yanınca ağlamak istemiyorum. Ama kendi kendine ağlıyor. Gözyaşlarım akmak istiyor, akıyor.
1: Peki bir şey söyleyeceğim. Sen bazen bazı şeyler olmadığında da ağlıyorsun. Neden ağlıyorsun? Yine mi kendi kendine akıyor gözyaşları?
0: Sürekli. Sürekli ağladığımda dediğim şey oluyor.
1: Peki bir şey daha söyleyeceğim. Benim de soğan doğrarken gözlerimden yaşlar akıyor.
0: Çünkü soğan acıdır. ve suyu gözüne fışkırmış olabilir.
1: Onun kokusuyla böyle burunla gözlerimizle ilgili bir şey var. Onu seninle inceleyelim mi?
0: Yani suyu burnundan böyle...
1: Kokusu. Kokusu göz yaşartıyor, evet.
0: Evet. Kokusu burnundan böyle girip gözyaşları,
1: evet,
0: birbirine
1: ama...
0: karışınca soğan suyu oluyor.
1: Evet, peki bir şey soracağım. Biz bazen çok üzüldüğümüzde de ağlıyoruz. Biz böyle nasıl oluyor ağlayınca? Şeyden bahsedelim ya, bir dakika. Hani ağlamakla ilgili şunu sormak istiyorum sana. Rahatlıyor muyuz birazcık ağlayınca?
0: Hayır.
1: Neden?
0: Ben hiç rahatlamıyorum ağlayınca.
1: Ağlayınca hiç rahatlamıyor musun?
0: Yok.
1: Neden?
0: Öyle.
1: Aslında rahatlıyor olmamız gerekiyor.
0: Ben
1: değil mi?
0: Rahatlamıyorum.
1: Öyle mi?
0: Ya.
1: Ama bence birazcık rahatlıyor olabilirsin. Mesela bana şeyi söyle lütfen. Bana şey söyler misin? Onu merak ediyorum. Bir tane çizgi film izlemiştik hani. Hatırladın mı? Duygularla
0: Neşe.
1: İlgili. Evet, Neşe. Ha, şimdi ona dönelim işte. Buna
0: ama
1: bahsedelim.
0: İki kez Neşe dedik.
1: Tamam, işte ona, ama tam anlatmadık da o yüzden oradan bebeğe geçtik çünkü. Neşe ve üzüntü vardı değil mi filmde? Aslında bizim evet. içimizde bazı duygular var. Bazen çok kızabiliyoruz, bazen mutlu olabiliyoruz. Oradaki orada ağladığı zaman ne oluyordu hatırlıyor musun? Kızın anılarında. Özlediği zaman sen ağlayan birini gördüğün zaman ne yaparsın?
0: Neşe ağlamıyor o filmde.
1: Evet, üzüntü ağlıyor. Üzüntü ağladığında ama aslında kız ağlıyor ya. Üzüntü ağladığında kız da ağlıyor. O onun duygusu çünkü.
0: Hayır.
1: Tamam, bir daha izleriz o zaman. Peki sana şunu sorayım. Biri ağladığı zaman ne yaparsın? Ne yaparsın?
0: O bana hem gülüyor ama insanlar bana ağlarken mutlu ağlıyor. Çünkü insanlar bazen gülerken de ağlayabilir.
1: Ay evet, gözümüzden yaş gelir. O kadar çok güleriz ki bence gülmek çok güzel bir şey. Bak umarım...
0: Hayır bak, ha. Öyle gülmek demiyorum.
1: Nasıl?
0: İnsanlar komik görünebilir, öyle doğuyorlar. Ama bu yüzden insanlar ağlayarak gülüyorlar bazen. Ve bana öyle oluyor sürekli bazen.
1: Nasıl yani? Çok anlamadım. Bir göster. Ağlayarak mı gülüyorsun yani?
0: Hayır, bazı başka kişiler.
1: Ha, başka kişiler olabilir, tamam. Ben de gülerken gözümden yaş geliyor bazen. O kadar çok gülüyorum ki. Ve o kadar güzel bir şey ki gülmek. Biri gülünce başkası da gülüyor, biliyor musun? Gülmek buluşucu bir şey.
0: Nasıl?
1: Deneyelim mi programdan sonra? Ben güleceğim, sen de gülmeye başlayacaksın. Gerçekten. Ya bak şimdi bir gülmeye başlayalım. Ama gülüyorsun işte böyle. Ya gördün mü? Ama sen gülüyorsun gıdıkladığın için. Sen güldüğün için ben gülüyorum. Senden bana bulaştı. Şu anda gıdıklamıyorum. Niye gülüyorsun?
0: Ama gıdıklama çok olduğu için.
1: Hala gıdıklanıyormuşsun gibi mi geliyor? Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Eğer ağlamasaydık. Mesela ben ağlayan birini gördüğüm zaman iyi misin diye soruyorum. Yanına gidiyorum. Bazen ağladığım zaman sarılmaya ihtiyacımız olabiliyor. Gidip
0: ve
1: sarılıyoruz.
0: Ve mutlu olduğunu sanıyor musun?
1: Hayır. Ağladığı için mutlu olduğunu düşünmüyorum. Tam tersine bir şeye ihtiyacı olduğunu, bir yardıma, bir konuşmaya, bir desteğe, bir sevgiye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ve hemen koşarak yanına gidiyorum. Aslında ağlamak çok güzel bir şey. İyi ki ağlamak var.
0: Bana göre hiç iyi değil.
1: Gerçekten güzel bir şey, güzel.
0: Hiç güzel değil.
1: Tamam, o zaman anlaşıyoruz. Bundan sonra ağlamak yok evde. Ağladığın zaman bu cümleni hatırlatacağım, tamam mı?
0: Hayır. Benim gözlerim kendi kendine akıyor.
1: Ha pardon, sen ağlamıyorsun da gözyaşları kendi kendine akıyor, tamam. Kendin bak ağlamış. Yine ben yanılmışım. Sen ağlamak istemiyorsun. Ama ağlayınca biraz rahatlıyoruz, kabul et.
0: Ben hiç rahatlamıyorum.
1: Yok yok. Ağlamak bir nevi sinyal vermek, haber vermek. Mesela geçen gün senin başına talihsiz bir durum geldi, değil mi?
0: Evet.
1: Eline. Ne oldu? Yandı. Elin yandı. Ne yaptın? Ağlamaya başladın. Ne oldu ağlayınca? Biz ne düşündük? Ah, canı acıyor. Hemen bunun canını hemen geçirmemiz lazım bu acısını dedik. Anne ve baba olarak ayağa kalktık ve yapmamız gereken her şeyi yaptık. Eline üfledik, eline kremler sürdük. Geçti sonra, değil mi?
0: Evet.
1: Ağlamasaydın...
0: Mesela şu an geçti. Sıfır acılık.
1: Sıfır acılık var. Eğer sen ağlamasaydın...
0: Acılık dedim ya. Ağzımda acılık var sandılar. Herkese.
1: Öyle bir iki türlü acı var, değil mi? Bir acı, bir evet. acı. Bir acı çekmek, bir de acı. Tat olan acı.
0: Evet.
1: Evet, çok güzel ifade ettin. Teşekkür ederim. Yani eğer ağlamasaydın Cemalcan, ne olurdu?
0: Rahatlardın.
1: Rahatlamazdın. Ya da biz de derdik ki, aa Cemalcan'ın hiçbir şey olmadı. Yani üstüne sıcak su döküldü, çay döküldü ama eline canı acımadı diye düşünürdük. Ama ağladığın için sanırım çok acıdığını anladık. Yani ağlamak bazen kötü de değildir, iyidir. Tabii ki ağlamayalım, hiçbir zaman üzülmeyelim, mutlu olalım. Hep mutluluktan ağlayalım, kahkaha atarak ağlayalım. Ama bazen de eskiyi düşünürüz, anıları düşünürüz, onları özleriz. Kahkaha atarak gülelim. Tamam. Kahkaha atalım.
0: Öyle gülmeyelim. Kimseye öyle gülmeyelim. Ama
1: ha, başkası ağlarken gülünmez. Evet, kesinlikle katılıyorum bu konuda. Bu iyi bir şey değil. Tam tersine yanında durmamız gerekir o insanların. Kim ağlıyorsa onunla beraber, evet.
0: Benim canım yanınca ağlayınca ben bazen abim bana bebek diye gülüyor bazen.
1: Abin onu ağlamaman için, seni unutman için ve teselli vermen için söylüyordur diye ümit ediyorum. Böyle bir durum. Peki.
0: Ama öyle yaptığı için acımış.
1: Evet Cemalcan, veda edeceğiz birazdan. Gel kitabımızı tekrar hatırlatalım. Biz bu hafta senin
0: Erkek Adam Ağlar
1: kitabını konuştuk.
0: Erkek Adam Ağlamaz.
1: Evet. Erkek Adam Ağlamaz diyordu babası ama Erkek Adam Ağlar Johnny Hawley tarafından İngiliz.
0: Erkek Adam Ağlamaz.
1: Sen bunu bir daha seninle konuşacağız. Bence sana bugün bunu birkaç kez hatırlatacağım. Çünkü eminim birkaç kez ağlayacaksın.
0: Ağlamayacağım.
1: Hadi bakalım anlaşalım. Anlaştık. Evet, kimsenin ağlamadığı, bol kahkahalı, bol eğlenceli şu güzel günde zaman geçirmenizi isteriz. Evet, sen ağlarsan?
0: Kendi kendime gözyaşlarım akıyor.
1: Kendi kendine gözyaşlarım. Cemalcan asla ağlamıyor, kendi kendine gözyaşları akıyor. Peki, bu yaş böyle galiba. Ama ağlamak gerçekten güzeldir. Kimse ağlatmasın. Özlemle, mutlulukla gözyaşlarınız aksın tabii ki. Ama ağlamadan da olmuyor bazı şeyler gerçekten. Evet, bu hafta Johnny Hawley'in yazmış olduğu ilk kitabı Erkek Adam Ağlar Hippo kitaptan çıktı. Çeviren Laura Sarı'ydı. Haftaya yeni bir kitapla buluşmak üzere. Değil mi Cemalcan? Hoşça kalın der misin?
0: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Bir varmış, hiç yokmuş. Çocuklara, büyüklere hikayeler, masallar ve müzikler.
3: Hazırlayan ve sunanlar Cem Sağlam ve Tuğba Zehra Sağlam.
4: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri İdil Kesenci ve Nil Mutafoğlu'na teşekkür ederiz. But if we're to have a perfect
5: understanding. This time, not one nation against others, but an organization trying to destroy all government.
6: Apaçık Radyo.
7: Apaçık Radyo. Radyo.
6: Radyo.
7: Apaçık.
6: Apaçık.
7: Apaçık.
8: Reklamlar.
9: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
10: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
8: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
11: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
8: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
12: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Reklamlar bitti.
13: But if we're to have a perfect understanding.
5: This time, not one nation against others, but an organization trying to destroy all government.
6: Apaçık Radyo.
7: Apaçık Radyo. Radyo.
6: Radyo.
7: Apaçık.
6: Apaçık.
7: Apaçık.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Selim Şengör'e teşekkür ederiz.
14: Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.

Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben, Benan Kapucu. botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden ya da aynı adlı sosyal medya hesaplarından bana her zaman ulaşabilir. Yorumlarınızı ve katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Eski program kayıtlarına da Spotify'dan tüm diğer podcast kanallarından ulaşma şansınız var. Bunu da tekrar hatırlatmış olayım. Sevgili dinleyiciler, bugün Kuzey Amerika'daki Ojibwe toplulukları için hayati önem taşıyan yabani pirincin hikayesini anlatacağım. Yabani pirinç, Kuzey Amerika'nın Büyük Göller bölgesine özgü bir su bitkisi türü ve insanlıkla olan ilişkisi de yaklaşık 2000 yıl öncesine, geç arkaik ve erken woodland dönemlerine, yani Kuzey Amerika'da yaşayan yerli halkların kültüründe büyük değişimlerin olduğu zamanlara dek uzanıyor. Ojibwe halkı için yabani pirinç bir gıda ve şifalı bitki olmaktan daha fazlasını ifade ediyor. Kültürel ve manevi değeri olan kutsal bir varlık onlar için, kimliklerinin temel taşlarından biri. Ojibwe, Büyük Göller bölgesinde yaşayan yerli bir ulus olan Anishinaabe'yi veya asıl halkı oluşturan 3 kabileden biri. Yabani pirinç ile iç içe geçen hikayesi de yaklaşık 950 yılında başlıyor. O yıllarda Anishinaabe ulusu aslında Atlantik Okyanusu'na yakın yaşıyordu. Yani, ta ki bir kehanet varlıklarını tehdit edecek açık tenli bir halkın gelişini öngörene ve onları batıya suda yetişen yiyecekleri bulacakları bir yere göç etmeye yönlendirene dek. Anishinaabe'nin batıya doğru olan göçü yaklaşık 500 yıl sürer. Ojibwe halkı da sonunda günümüz Minnesota'sına, Superior Gölü'nün doğusundaki Gichigami bölgesine yerleşir. Kagagon bataklıkları da bu bölgede. Belt Nehri ağzında bulunan bu ekosistem Büyük Göller bölgesindeki en büyük doğal yabani pirinç yatağına ev sahip yapıyor ve koruma altındaki uluslararası sulak alan statüsünde. 1975 yılında yürürlüğe giren sulak alanlar sözleşmesi modern küresel hükümetler arası çevre anlaşmalarının en eskisi, amacı da dünya genelinde sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamak, yerel ve ulusal eylemler ve uluslararası işbirliği yoluyla tüm sulak alanların korunması ve akıllıca kullanmasını sağlamak. Anishinaabe dilinde iyi meyve anlamına gelen Manomin denen yabani pirincin kutsiyeti de var dediğim gibi. Bu halkları topraklara bağlayan, yaratıcıdan gelen özel bir hediye olarak kabul ediliyor. Geçmişte hem dini ritüel hem de tıbbi amaçlara hizmet eden Anishinaabe Materia Medica'sının bir parçası da olmuştu. En kutsal Mashiki, yani ilaç olarak kabul edilen Manomin, yalnızca maddi bir varlığa değil manevi bir varlığa da sahipti. Hem beslenme hem de şifa sağlıyordu. Pirinç hasadı da doğaüstüyle ilişki kurulan bir ritüeldi. Yaratıcının bahçesinden gelen pirinç ve diğer maşikelerin toplanması sonbahar hasadı zamanı denk getiriliyor ve genellikle bir pirinç şefi tarafından denetleniyordu. Yabani pirinç bu değerli ekokültürel varlık sulak alanlar koruma altında olsa da ne yazık ki her yönden saldırı altında. Büyük göller bölgesinde kıyı şeridindeki tarım ve ağaç kesimden kaynaklanan akıntılar ve diğer kirlilikler bitkiye zarar verebiliyor veya öldürebiliyor. Tek yıllık bir bitki olduğu için çok yıllık bitkilerle rekabet etmekte zorlanıyor. İstilacı bitki türlerinin baskısı da var. Bir yandan da nehirde seyreden teknelerin dalgaları büyüme mevsiminin başında bitkileri yok edebiliyor. Rezerv alanlarından geçen bir boru hattının patlayarak su yollarını kirletebileceğinden de endişe ediyor Ojibwe halkı. Bu yüzden onu tüm bu tehditlerden korumak adına 2018 yılında White Earth Nation, yani Beyaz Toprak Kabilesi Mahkemesi'nde yabani pirinç bitkisinin yasal haklara sahip olduğunu resmen ilan etmiş. Bazı ülkeler çevre koruma amacıyla doğaya yasal haklar tanımaya başladı, biliyorsunuz böyle örnekler var. Yeni Zelanda'daki Whanganui Nehri veya Ekvator'daki bazı ormanlar gibi Hindistan'da da mahkemeler kutsal Ganj ve Yamuna nehirlerini canlı hukuki varlıklar olarak tanımış ve onların kirliliğe karşı korumalarını emretmiş. Bunca tehdit karşısında yabani pirincin de benzer bir tüzel kişiliğe sahip olmasını istiyor elbette Ojibwe halkı. Yabani pirincin hikayesini
Flora Klein'in yazdığı Plant Humanities Orkestrası'na yayınlanan Wild Rice, Connecting People to Place, yani yabani pirinç, insanları yere bağlamak makalesinden alıntılar yaparak da aktarıyorum. Kaynağımı da söyleyeyim bu arada unutmadan. Botanik özelliklerine bakarsak, Latince adı Zizania palustris, çim familyasının Oriza cinsinde yer alıyor. Tür adı palustris, bataklık veya sulak alan anlamına geliyor. Zizania palustris, Kuzey Amerika'ya özgü 4 yabani pirinç türünden biri. Diğer üçü Zizania aquatica, Zizania texana ve Zizania latifolia. Zizania palustris, Afrika ve Asya'da evcilleştirilen ve daha yaygın olan bizim bildiğimiz Oriza beyaz pirinciyle akraba değil. İki tür 26 ile 30 milyon yıl önce birbirinden ayrılmış. Zizania yaklaşık 5 milyon yıl önce Kuzey Amerika'da yerleşmiş ve buzul çağı sığınaklarını kullanarak da kıta boyunca yayılmış. Beyaz pirincin aksine yabani pirinç tırnak içinde gerçek bir pirinç değil. Bunun yerine tohumları beyaz pirinç tanelerine benzeyen bir su bitkisi türü. Beyaz pirincin hikayesini anlatmıştım size daha önce. Zizania palustris'in başlangıçta Doğu Amerika Birleşik Devletleri'ne özgü bir yabani pirinç türü olan Zizania aquatica ait oldu. Bunun bir parçası olduğu düşünüyordu. Ancak İsveçli botanikçi Carl Linnaeus, botanik metin verisinden oluşan bir kitap olan Mantissa Plantarum Altera'da, yani 1771 yılında yayınlanan bu kitapta, bu iki bitkiyi ayrı türler olarak ayırt etmiş. 21. yüzyılın başlarında ilk yabani pirinç genom haritası yayınlandığında, ekili alanlardan yabani pirinç alanlarına veya bitki gruplarına gen akışı olup olmadığı da araştırılmış. Kuzey Minnesota'nın yabani pirinç surlarında yabani pirinç popülasyonlarının genetik olarak birbirinden farklı olduğu ve havzalar arasında çok az gen akışı olduğu bulunmuş. Tohumları ex situ, yani doğal ortamının dışındaki depolarda saklanamayan genetik olarak çeşitli yabani alanların genetik olarak değiştirilmiş yabani pirinç süper grupları tarafından ele geçirileceği endişesi de devam ediyor tabii. Ojib ve halkı ile yabani pirinç arasındaki benzersiz yetiştirme koşulları ve karşılıklı bağımlılıklar erken dönem seyahat anlatılarında, görsel temsillerde ve etnografik çalışmalarda da kanıtlanmış durumda. Büyük göller bölgesine ilk ulaşan Avrupalılar 1620'lerde Fransız kâşifler ve misyonerler olmuş. Ojib ve halkı onlara rehberlik, tercümanlık ve ticaret ortaklığı yapmış. Bu ticarette de sıklıkla Ojib ve dili ortak dil olarak kullanılmış. Mississippi Nehri Vadisi'nin kuzey kısmını haritalandıran ilk Avrupalı olan Fransız Cizvit misyoneri Jacques Marquette, yabani pirinci, yabani yulaf anlamına gelen folie avon diye tanımlamış ve ayrıca Fransa'da buğdayın arasında yetişen tereye benzeyen bir çeşit ot diye nitelendirmiş. Avrupalı gezginler ayrıca göl ve akarsu kenarlarındaki yabani pirincin sucul büyüme koşullarını Asya'da pirinç yetiştiricinde kullanılan su basmış tarlalara benzetmişler. Ojib ve halkı ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 19. yüzyılın ortalarında 1836 anlaşması, 1837 anlaşması ve 1842 anlaşması da dahil olmak üzere çeşitli toprak anlaşmaları imzalanmış. Bu toprak anlaşmalarında Ojibwe halkına verilen intifa hakkı, devredilen topraklarda avlanma, balık tutma ve toplama hakkını da içeriyordu. Bu anlaşmalara rağmen 1887 tarihinde çıkarılan Dawes yasasıyla Ojibwe halkı topraklarından zorla çıkarılmış, özelleştirilmiş toprak tahsis süreci uygulamaya konulmuş ve ardından rezerv alanları açılmaya başlamış. Bu anlaşmaların imzalanmasından ve Dawes yasasının kabulünden sonraki 10 yıllarda Amerika Birleşik Devletleri Ordusu Mühendisleri Birliği aşağı havzadaki değirmenler için gereken öngörülebilir bir su akışını kontrol etmek ve sürdürmek amacıyla yukarı Mississippi havzasında barajlar inşa etmiş. Peyzajda oluşan bu hidrolojik değişiklik ve inşaatlardan kaynaklanan seller, yabani pirinç habitatının yok olmasına yol açmış. Sömürgeci şiddet, asimilasyon, zorla yerinden edinme ve toprak devri, Ojibwe halkının yabani pirinçle yüzyıllar boyunca kurduğu maddi ve manevi bağı bilgi birikiminde bozar maalesef. Birçok hikayede olduğu gibi. Evet, bu noktada bir ara verip Amerikan yerlilerinin geleneksel müziğine kulak verelim şimdi. Eddie Harrier'ın flütünden dinliyoruz. I love the mountains, I love the river, I love you. Birkaç dakika sonra tekrar beraber olacağız.

0: Merhabalar tekrar, Apaçık Radyo'dasınız. Botanitopya'da Kuzey Amerika'nın yerli halklarından Ojibveler için kutsal bir değeri olan yabani pirinci konuşuyoruz. Sömürgeci şiddet, asimilasyon, zorla yerinden edilme ve toprak devriyle birlikte yabani pirince dayalı Ojibve kültürü ve bilgi birikiminde yok edildiğini anlatıyordu. Botanik kitaplarına baktığımızda hem Amerikalılar hem de Avrupalıların yabani pirinci doğal yaşam alanının dışında yetiştirme konusunda epey istekli olduğunu anlıyoruz. İsveçli botanikçi Carl Linnaeus'un tanınmış bir öğrencisi olan Per Kalm, 1747 ila 1751 yılları arasında Kuzey Amerika'da bir bitki koleksiyonu turuna çıkmış, Avrupa'da daha büyük bir ticari imparatorluk kurma projesinin bir parçası olarak Linnaeus'un talimatları doğrultusunda İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nin görevlendirdiği bir kalm. Onun görevi bir ulus tarafından tahıl yerine yiyecek olarak kullanılan ve oradaki tüm bataklıklarda ve göllerde kendiliğinden yetişen pirinç türlerini toplamaktı. Kalm aralarında Zizanya Aquatica'nın da bulunduğu yüzden fazla bitki türüyle İsveç'e döner. Bu bitki türlerini İskandinavya'da evcilleştirmeyi ve tüm Avrupa'da hayvan yemeği ve insan tüketimi için ticari bir ürüne dönüştürmeyi amaçlıyordu. İngiliz botanikçi Aymel Bulk Lambert, 1803 tarihli Observation on the Zizanya Aquatica, yani Zizanya Aquatica üzerine gözlemler adlı eserinde Zizanya Aquatica tohumlarının Kanada'dan Avrupa'ya cam kavanozlarda taşınması sürecini anlatıyor. Uzun zamandır tırnak içinde İngiltere botanikçileri arasında arzu edilen bir şey olarak kabul edilen bu tohumları Büyük Britanya ve İrlanda'daki birçok sığ su birikintisinde yetiştirme arzusunda dile getiriyor. Öte yandan Fransız botanikçi André Michaud'dan başlayarak Avrupa'da yabani pirinç yetiştirmeyi başaran çok az kişi olduğunu, hatta hiç olmadığını da söyleyebiliriz. Botanikçiler ilk yetiştirme girişimleri başarısız olunca Avrupa'da gelişmesini sağlamak için yalnızca tohumların yeterli olmadığını, yabani pirincin büyümesi için son derece özel habitat koşulları gerektiğini de anlamaya başlarlar. Yabani pirincin hasadı da mevsimler, değişimlerle yakından ilişkili kültürel geleneklerin bir parçası. Anishinaabe hasatçıları pirinç hasadı için hasat kampları kurarlarmış. 1820'de Mississippi Nehri'nin kaynağını bulmak için bir keşif gezisine çıkan Henry Schoolcraft, yabani pirincin mevsimsel değişimle yakından bağlantılı bir gıda maddesi olduğunu şöyle anlatıyor. Av veya balık temin etmek için kamplarını sık sık değiştirme zorunluluğu, evcil hayvanların eksikliği, yabani pirince genel bağımlılık ve kano ile yolculuk etme geleneği yaşamda genel bir tek düzelik yaratmıştır diye anlatıyor. Fort Snelling'deki ABD ordusu komutanı ve sanatçı olan Seth Eastman, Gathering Wild Rice, yabani pirinç toplama adlı eserinde büyük olasılıkla Anishinaabe kabilesinden olan 3 kadını yabani pirinç hasadı yaparken betimlemiş. Yabani pirinci konu alan bu bilinen ilk sulu boya resminde kadınlardan birini kano ile kürek çekerken diğer ikisini de pirinç saplarını düz küreklerle döverken görüyoruz. Amerikalı antropolog ve etnograf Francis Densmore, 20. yüzyılın başlarında çektiği fotoğraflarla daha sonra bu çok aşamalı hasat sürecini de belgelemiş. Densmore, 1928 tarihli How Indians Use Wild Plants for Food, Medicine and Crafts, yerlerin yabani bitkileri, yiyecek, ilaç ve el sanatları için nasıl kullandıkları adlı eserinde hasat kamplarının kurulma sürecini ve Ojibwe kadınlarının huş ağacı kabuğundan yapılmış kanonlarla yaptığı hasadı, pirinç toplama eylemini anlatıyor. Pirinç hasadı sırasında bir kişi itme çubuğuyla kanoyu küreklerle iletirken diğeri özel çubuklarla pirinç saplarını vurarak olgun pirinç tohumlarının kanoya ve göl suyuna düşmesini sağlarmış. Hasattan sonra pirinç belli ritüellere bağlı kalınarak işleniyor. Yani sırasıyla önce huş ağacı kabuğundan yapılmış örtüler üzerinde kuruluyor. Kabuğunu gevşetmek için kavruluyor. Tahta küreklerle dövüldükten sonra savrulup ardından çiğneniyor ve depolanıyor. Baraj inşaatıyla bozulmadan önce bu bölgedeki göl ve akarsularda yüzyıllar boyunca pirinç hasadı bilgisi ve uygulamaları Ojibwe nesilleri arasında canlı tutularak bugüne kadar aktarılmış. Yabani pirinç, kuzey büyük göller bölgesinde yetişen diğer su bitki topluluklarının sürekli açısından da yaşamsal bir değere sahip. Su besin döngüsüne katılarak kıyı nehir sulak alan tortusunu stabilize ediyor. diğer türler için yaşam alanı sağlayarak yerel besin ağlarına ve sulak alan ekolojisine de fayda getiriyor. Diğer otlar gibi yabani pirincin yaşam döngüsünün önemli bir aşaması olgunlaşmış tohumun dökülmesi. Bitkinin tepesinde bulunan olgunlaşmış tohumlar suya düşüyor, toprağa batıyor ve kış boyunca uykuda kalıyor ve genellikle bir sonraki baharda çimleniyor. Yaz başlarında rüzgarla çapraz tozlaşan yaprak ve tohumlardan oluşan yüzen örtüler oluşturuyor. Yaz sonlarında olgunluğa ulaştıktan ve yaz sonu ve sonbahar başlarında hasat edildikten sonra da ölüyor. Tohum dökülmesi günler ile haftalar sürdüğü için birden fazla hasat yapılabiliyor. İklim değişikliği nedeniyle artan sıcaklıklar ve azalan buz örtüsü de pirincin yayılmasını ciddi biçimde tehdit ediyor. Uyku döneminde donmuş sıcaklıklara ihtiyaç duyan tohumları sıcak havalarda iyi çimlenemiyor veya hiç çimlenemiyor. Buna ek olarak yoğun yağış olayları ve kuraklık gibi şiddetli hava olayları nedeniyle de su derinliğindeki hızlı dalgalanmalar bitki büyümesini bozuyor. Bakır ve nikel açık ocak madenciliğinin potansiyel genişlemesi ve zehirli atık deşarjları da doğal olarak yetişen yabani pirinç alanları için ciddi tehditler oluşturuyor. White Earth Nation yani beyaz toprak kabilesinin mahkemesini Manumin bitkisinin yasal haklara sahip olduğunu resmen ilan ettiğini söylemiştim. 4 Ağustos 2021'de Minnesota Doğal Kaynaklar Departmanı'na karşı bir dava açılır bu nedenle. Minnesota Doğal Kaynaklar Departmanı'nın Enbridge şirketine verdiği izinle yabani pirinci yani Manumin'i riske attığı ve bu şirketin geçici olarak yabani pirinç habitatından 5 milyar galon su pompaladığı gerekçesiyle boru hattı su izinlerinin iptal edilmesi talep edilir. Manumin hakları davası doğanın haklarını tanımayı amaçlayan küresel bir hareketin birçok örneğinden biri. Yabani pirincin kendi haklarına sahip insan olmayan bir varlık olarak davacı olması baş başına önemli elbette. İnsan olmayan türlere ve ekosistemlere yönelik yasal korumaların genişletilmesinin ortak geleceğimiz için ne kadar yaşamsal olduğunu biliyoruz. Potawatomi bilim insanı Robin Wall Kimmerer bu ilişkiyi karşılıklılık kavramıyla şöyle açıklıyor. Alma eylemimizi yöneten, doğal dünya ile ilişkilerimizi şekillendiren ve tüketme eğilimimizi dizginleyen bir tür kural. Karşılıklılık ilkesi bizi ayakta tutan varlıkların yaşamını sürdürmelerini sağlayacak değerli bir şeyi ona geri vererek bir canı almanın yarattığı ahlaki gerilimi aşmaya da yardımcı olur diyor. Ojibwe halkı ile yabani pirinç arasındaki ilişki de insanlar, yer ve bitki arasındaki bağlantıyı koruma kavramlarını genişletme anlamında bir çerçeve görevi görüyor. Mart 2022'de temiz mahkemesi tarafından reddedilmiş olsa da Minnesota Doğal Kaynaklar Departmanı davası doğanın yasal haklarının hem bireysel türleri hem de tüm ekosistemleri korumak için nasıl kullanabileceğine dair önemli bir örnek teşkil ediyor. İnsan dışı türleri hala mülk olarak gören daha büyük güç dinamiklerini ve etik çerçevelerini tartışmaya da açıyor en azından. Evet sevgili dinleyiciler, Botanitopya'daki yolculuğumuz bu haftada buraya kadar. Bugün Ojibwa yerlerinin korunması için mücadele ettiği, onların kültürlerinin, inanışlarının temeli olan yabani pirinci konuştuk. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Haftaya tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve doğayla kalın.
1: Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.

Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Selim Şengör'e teşekkür ederiz.

0: Cumartesi geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
1: Rest memo, you run the town. You're my DJ, remember that.
2: Reklamlar.
3: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
4: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
5: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
6: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
7: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
8: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma, aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
7: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklamlar bitti.
10: Samışarım anneciğine sen spun yine.

Günaydın. Geçtiğimiz hafta Wolfgang Amadeus Mozart'ın şair ve librettocu Pietro Metastasio'yla işbirliğini ve bunun ürünlerini, bu işbirliğinin ürünlerini dinlemeye başlamıştık. Bu hafta da bu diziye devam edeceğiz. Mozart'ın Metastasio'nun metinlerinden bestelediği aryalardan bir tanesine kulak vereceğiz şimdi. Sunae im seslendirecek. Se tutti mali mei.

Şimdi de Mozart'ın bir başka aryasına kulak veriyoruz. Editha Gruberova seslendirecek Salzburg Mozart Orkestrası eşliğinde ve orkestra Leopold Ager'in yönetiminde Fragento Affani.

Mozart 1771'de Mesasasyon'un metninden ilk ve tek oratoryosunu besteliyor. La Betulia Liberetta. 118 eser sayılı bu güzel ezgiyi Peter Schreiber'den dinliyoruz.

Mozart 1772'de Salzburg'da Metastasyon'un bir başka metnini kullanıyor, onu besteliyor. Il Sogno di Scipione, René Fleming sesinden dinleyeceğiz bu ezgiyi. Saint-Luc Orkestrası Charles Mackeras yönetiminde.

Bu sabahki mekanlar ve çağlar içinde sesin geri kalan süresinde Mozart'ın bestelediği üç diğer Metastasio eserine kulak vereceğiz, üç diğer aryaya. İlki bunların Alcandro lo confesso sözleriyle başlayan bir arya. Metastasio'nun Olimpiad adlı eserinin 1733 tarihli versiyonundan üçüncü perde altıncı sahnesine dayalı bir eser bu. Sabine Deville'in sesinden dinliyoruz.

Şimdi dinleyeceğimiz arya Basta Vincesti Anon Laschiarmi. Catherine Battle'ın sesinden dinleyeceğiz bu güzel eseri. Royal Philharmonic Orchestra seslendiriyor, André Gravin yönetiminde.

Bu sabah son dinleyeceğimiz Arya Macevice Fece. Natalie Dessay'in sesinden dinliyoruz. Lyon Opera Orkestrası'nı Theodor Guschbauer yönetiyor.

Bu sabahlık bu kadar. Haftaya yine Mozart Metastasio işbirliğinin ürünlerinden bahsederek devam edeceğiz. O zamana kadar iyi pazarlar, iyi hafta.

0: Come hear the music play.
1: Mekanlar ve çağlar içinde ses.
0: Life is a cabaret.
1: Hazırlayan ve sunan İştar Gözaydın. Come.

0: Cumartesi geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
1: Rest memo, you're my DJ, remember that.

0: şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Agora.
2: Sanatın ve ifadenin arkeolojisi. Hazırlayan ve sunan Ece Zeren Aydınoğlu.

Merhaba, Agora'ya hoş geldiniz. Ben Ece. Bugün burada sanatın ifadesini konuşmak için toplandık. İletişim ve sanat çalışmaları çerçevesinde sanatın bir araç olarak kullanılmasını ele alacağız. Sanatın her dalı başka bir ifade sunarken biz onu alabildiğince anlamaya, anlamlandırmaya çalışacağız. Evet, bu bölümde sanatın estetik bir üretim olmanın ötesinde toplumsal hafızayı, direnişi ve insanın doğayla kurduğu ilişkiyi ifade etme biçimini konuşacağız. Yan Yanke'nin Günler, Aylar, Yıllar novellası üstünden bu konuyu ele alacağız. Çin edebiyatının en özgün yazarlarından biri aslında Yan Yanke. Onun geliştirdiği mitik gerçekçilik anlayışını biraz konuşacağız. Sansürün edebi dile etkisini, Büyük Çin kıtlığının edebiyattaki izlerine ve romanın bugün iklim kriziyle kurduğu güçlü bağı konuşurken edebiyatın görünmeyeni görünür kılma gücünü de birlikte tartışıyor olacağız. Şöyle bir girişle başlamak istiyorum. Büyük kuraklığın olduğu o yıl zaman kavrula kavrula küle döndü. Gün yakalamaya çalıştığınızda kor gibi elinize yapışıyordu. Şişe geçirilmiş gibi duran güneş günler boyunca başınızın üzerinde öyle asılı dururdu. İhtiyar adam sabahtan akşama kadar kendi saçından gelen yanık kokusunu alırdı. Arada elini göğe doğru uzattığında yanmış tırnaklarından gelen o pis kokuyu duyardı hemen. Hay göğüne sokayım. İnlerle diye seslendi. Hadi gidelim. Kör köpek ihtiyarın dermansız ayaklarının çıkardığı sesi takip ederek onun peşine takıldı. Bir çift gölge gibi köyden ayrıldılar. Bu kitabın ilk paragrafı, açıkçası beni ilk tutan cümleler bunlar oldu. İlerleyen süreçte zaten kitabın ne anlattığını, nasıl bu kadar etkili olduğunu yavaş yavaş göreceğiz. Ama bence güzel bir başlangıç. Çağdaş Çin edebiyatının uluslararası alanda en çok tanınan, aynı zamanda da kendi ülkesinde en çok tartışılan yazarlarından biri Yan Yanke. 1997 yılında kaleme alıyor Günler, Aylar, Yıllar kitabını. Modern insanın doğa ve varoluşla olan mücadelesini ele alan bir başyapıt olarak kabul ediliyor bu kitap. Eser kısa bir novella, fakat buna karşın içerdiği yoğun felsefi, ekolojik ve politik alt metinler sayesinde epik bir destan niteliği de taşımıyor diyemeyiz. Yazarın sansür mekanizmasıyla sıklıkla karşı karşıya kalan diğer romanlarının aksine aslında bu novella Çin anakarasında büyük bir kabul görmüş ve 2001 yılında Çin'in en prestijli edebiyat ödüllerinden birini kazanıyor. Günümüzde Çin'de okullarda her yaşta çocuğun ve yetişkinin olduğu modern bir klasik ve direniş masalı olarak müfredatta yer buluyor. Türkçe literatüre 2020 yılında Erdem Kurtuldu'nun Çince aslında yaptığı çeviriyle Jaguar Kitap tarafından kazandırılıyor. İyi ki de kazandırılmış, açıkçası ben çok seviyorum. Hep de söyleyeceğim galiba bu yayında bunu. Hikaye, Çin'in yoksul kırsal bölgelerinden biri olan kurgusal Baluo Sıradağları'nda geçiyor. Amansız bir kuraklık var, kuraklık hüküm sürüyor. İzole bir köy var karşımızda. Kuraklık o kadar şiddetli ki güneş gökyüzünden adeta ateş kusuyor. Zaman kavrula kavrula küle dönüyor. Yaşam kaynaklarının tamamen tükenmesi üzerine köy halkı hayatta kalabilmek umuduyla doğuya doğru büyük bir göçe girişiyor. Geri yalnızca 3 günlük yolculuğa dayanamayan, yolda ölmektense kendi toprağında ölmeyi tercih eden 72 yaşında ihtiyar ve köylüler tarafından yağmur tanrılarına kurban edilmek üzere güneşe karşı bağlanıp gözleri kör edilen kör adlı köpek kalıyor. Bu arada bu kör köpeğin bu hali beni o kadar üzmüştü ki, yani böyle çok büyük bir şiddet yok belki ortada, hani kitap boyunca, ama şurada anlattığım konu bile böyle benim içimi dağlamıştı açıkçası. İhtiyar bu kıyamet manzarasının ortasında fare yuvalarından bulduğu bir mısır tohumunun yeşermesiyle birlikte bu tek mısır fidesini hayatta tutmaya çalışıyor. Buna and içiyor. Eser bir insan, kör bir köpek ve bir mısır fidesi arasında şekillenen açlık, susuzluk ve doğanın acımasızlığına karşı verilen ya destansı bir varoluş mücadelesini anlatıyor açıkçası.
Yan Yankee'nin edebi üretimini tam olarak anlayabilmek için eserin oluşma sürecindeki kişisel ve politik arka planlara biraz bakmak gerekiyor. 1958 yılında Henan eyaletinde yoksul bir

basını sağlamakla birlikte bu söylemlerin altındaki acı gerçekleri de görmesine zemin hazırlıyor. Bu arada propaganda yazarlığı bunu ilk öğrendiğimde bana tuhaf gelmişti. Yani böyle bir ismin olması da çok değişik gelmişti. Yoksa hepimiz biliyoruz yani propagandanın aslında açık bir şekilde yapılan bir şey olduğunu özellikle bazı yıllarda. Ama propaganda yazarı olarak çalışmak değişik gelmişti açıkçası. Günler, Aylar, Yıllar novellasının oluşum süreci sadece toplumsal bir gözlemin değil aslında. Derin bir bedensel ıstırabın da ürünü. Yan Yankee verdiği bir röportajında bu kitabı henüz 31 yaşındayken şiddetli sırt ağrıları nedeniyle yatağa mahkum olduğu ve acıdan ağladığı bir dönemde yazdığını söylüyor. Bununla ilgili de aslında böyle sanat acıdan beslenir gibi bir mit var ya. Geçenlerde YouTube'da böyle bir içerik yapmıştım. Daha doğrusu bir konuya çok kısa değindim. Kesinlikle inanmıyorum yani sanat sadece acıdan beslenir gibi bir şey olduğuna, ama yine de tabii ki orada da söylediğim gibi bazı bireysel ve toplumsal acıların eseri etkilediğini çok iyi biliyoruz. Ya bunu da belirtmek isterim. Yazarımız yazma eyleminin kendi korkularıyla yüzleşmesine yardımcı olduğunu, hayatındaki en mutsuz metinlerin fiziksel olarak en çok acı çektiği dönemde ortaya çıktığını ifade ediyor. Hakikaten değişik bir durum. Metnin kuraklık, tükenmişlik ve bedensel çöküş üzerine hani bu denli sarsıcı tasvirler içermesi yazarın kendi fiziksel acısının da metne doğrudan yansıması olarak okunabilir o halde diye düşünüyoruz. Kendi ülkesindeki konumuysa ya oldukça çelişkili, çünkü eserleri uluslararası alanda Franz Kafka ödülü, Newman Çin Edebiyat Ödülü gibi saygın ödüllere de layık görüldü. Fakat ülkesinde pek çok eseri yasaklatılıyor ya da toplanılmış. Çünkü Lianke Çin'de negatif bir örnek ve doğru enerjiye sahip olmayan bir yazar olarak etiketlendiğini, kendi ülkesinde hiçbir etkisinin olmadığını zaten açıkça belirtiyor. Şimdi buraya bir açıklık getirmek istiyorum. Çin'de Xi Jinping döneminde pozitif enerji kavramı devletin medya, edebiyat ve sanat politikalarının temel söyleminden biri haline gelmiş. Devlet toplumsal uyumu, iyimserliği, milli birlik duygusunu ve Çin Komünist Partisi'nin hedefleriyle uyumlu anlatıları öne çıkaran içerikleri teşvik ediyor. Buna karşın partinin meşruiyetini sorgulayan, resmi tarih anlatısıyla çelişen, toplumsal huzursuzluğu artırdığı veya karamsarlık yaydığı düşünülen eserlerde kimi zaman negatif enerji üreten içerikler olarak nitelendiriliyor ve sansüre ya da işte dolaşım kısıtlamasına uğrayabiliyor. Bu uygulamalar çoğu zaman pozitif enerjiyi yayma ve doğru kamuoyu yönlendirmeyi sağlama söylemiyle meşrulaştırılıyor. Yani bu konu biraz negatif enerji, pozitif enerji konusu buna bağlanıyor. Yine de tabii kendini eleştirenleri anladığını ve saygı duyduğunu, ilerlemenin ancak eleştiri ve hoşgörüyle mümkün olabileceğini savunuyor yazar. Sansür, Lianke'nin yazınını bastırmak yerine gerçeği doğrudan değil metaforlarla, yani mitik gerçekçilik üzerinden ifade ettiği özgün bir anlatım geliştirmesine zemin hazırlıyor. Mitik gerçekçilik konusuna birazdan geleceğim, onu birazcık daha açacağım. Lianke'nin kırsal yaşama ve devrimlere bakış genel anlatılardan farklı. Bir röportajında kırsal kesimin onda yoksulluk ve yoksunluk izleri taşıdığını belirtiyor. Çin tarihinin son yüzyılını bir devrimler yüzyılı olarak tanımlıyor ve 2025 yılında verdiği bir röportajda da şöyle söylüyor. Bütün devrimler korkunçtur, insanlığın ilerlemesi yıkıma dayanmamalıdır diyor. Bu arada ilerleyen şeyde kitaptaki metaforlarda da göreceğiz aslında o baskıyı, her ne kadar birey üstünden anlatıyormuş gibi olsa da toplumsal baskının, o rejimlerin insanlar üstünde yarattığı yıkımı biraz izleyebileceğiz. Şimdi eserde sınır sayıda karakter var ve tek bir mekan üstünden ilerliyor. İnsanın en temel hayatta kalma mücadelesine odaklanıyor. Yani çok yalın bir anlatı kuruluyor burada. Olay örgüsü de
açlık, hayatta kalma güdüsü ve zamanla gerçeklikle hayal arasında

Peki sınırın belirsizleşmesi etrafında şekilleniyor. İhtiyardan biraz bahsetmek istiyorum. Bu karakter insanlığın hayatta kalma güdüsünü ve inatçı direncini gösteriyor. Yani bunun tam bir vücut bulmuş hali. Herkesin köyü terk ettiği bir ortamda yalnız başına kalan 72 yaşındaki bu adam başlangıçta ölüme teslim olmuş gibi görünüyor aslında. Fakat tarlada tek bir mısır fidesinin yeşerdiğini görmesiyle birlikte, bunu fark etmekle birlikte geride yaşanılabilir bir hayat bırakmak için çaba sarf etmeye başlıyor. Yani en umutsuz olduğu o anda küçücük bir ışığın ona verdiği kendi bedenine, kendi psikolojisine karşı bir savaşa başlamasına olanak sağlıyor. İhtiyar köylüler geri döndüğünde onlara devamlılığı sağlayacak bir tohum bırakabilmek adına kurumuş kuyulardan çamurlu sular mı çekmiyor? Dağda yankılanan kurt sürüleriyle zihinsel ve fiziksel bir savaşa mı girmiyor? Mısır fidesini kemirmeye çalışan fareleri alt etmek için çeşitli stratejiler mi geliştirmiyor ve bunu tek başına yapıyor? Yanında kör köpekle, ona da geleceğim. Uluslararası eleştirmenler ihtiyar karakterinin sıklıkla Samuel Beckett'in Godot'u beklerken ki oyununa gönderme yapıyorlar. Onunla karşılaştırıyorlar. Çünkü Vladimir ve Estragon ile biraz karşılaştırıyorlar. Fakat tabii iki anlatı arasında önemli bir fark var. Beckett'in karakterleri bekleyişin anlamsızlığı içinde böyle varoluşu sorgularken ihtiyarın böyle bir lüksü yok. Yani varoluşu sorgulama gibi bir lüksü yok zaten. O zaman zaman güneşi kamçılayıp gökyüzüne küfürler savursa da nihayetinde su kovalarını omuzluyor ve bitkiyi suluyor. Onun varoluşçuluğu daha çok eyleme dayalı. Doğanın vahşeti karşısında mızmızlanmıyor. Kendi sonunu bile isteyerek hazırlıyor. Yani çok daha pragmatik bir yaklaşım var burada. Tabii aynı zamanda ihtiyarın bu bitmek bilmeyen mücadelesi Ernest Hemingway'in Yaşlı Adam ve Deniz eseriyle de paralellikler kuruyor, bu düşünülüyor. Hemingway'in kahramanı Santiago gibi ihtiyar da insanın yok edilebileceği ama asla mağlup edilemeyeceğini kanıtlar gibi hani doğanın acımasız gücüne karşı tek başına direniş gösteriyor. Şimdi diğer karakter Kör Köpeğe geçmeden önce bir müzik molası verelim. Ardından devam edelim. Alden Carter'dan Un Jour Tu Ris, Un Jour Tu Pleures dinleyeceğiz.

Merhaba, tekrar Agora'dasınız. Aldin Carter'dan Unjure to Re, Unjure to Plur'u dinledik. Şimdi karakterimize devam ediyoruz. Yan Lianke'nin Günler, Aylar, Yıllar kitabındaki o ifade kavramını, insan acılarının ve umudun içeride nasıl yeşerdiğini, sanatsal bir anlatıyla nasıl ele aldığını konuşacağız. Kör köpek yine karakterlerden bir diğeri demiştim. Ya bunu sadece bir hayvan, bir evcil hayvan olarak görmememiz gerekiyor burada tabii ki. İnsanın izolasyon içindeki en temel ihtiyacını da karşılıyor burada bu karakter. Hem şefkati ve yoldaşlığı temsil ediyor, hem de bir yerde öteki kavramını temsil ediyor. Kuraklığın en şiddetli döneminde köy halkı tarafından güneşi havlaması için iki direk arasına bağlanıp gözleri güneş tarafından dağlanan bu hayvan, İnsanın doğa karşısındaki batıl inançlarının ve çaresizliğinin bir kurbanı aslında. Ve bu çok gerçek bir şey. O zaten sizin tüylerinizi de diken diken ediyor açıkçası. İhtiyar köpeği ölümden kurtararak onunla kader birliği yapıyor aslında. Edebi analizlerde ihtiyar ve köpek arasındaki bu dinamik, Richard Matheson'un 1954 tarihli bir romanı var. Bunun filmi de var. I Am Legend, Ben Efsaneyim. Buradaki baş kahramanın nasıl böyle vebadan kırılmış dünyada travmatize olmuş bir sokak köpeğiyle yalnızlığını kırmaya çalışıyorsa, aslında ihtiyar da benzer şekilde bu kör ile bir bağ kurmaya ve hayatta kalma ilişkisini geliştirmeye çalışıyor. Köpek ihtiyarın yalnızlığını dindiren bir çocuk, dertleştiği bir sırdaşı, hayatta kalma mücadelesindeki müttefiki, açlığın en keskin olduğu anlarda bile ihtiyarın kendi yiyeceğinden köpeğe vermesi ya da köpeğin tehlikelere karşı duyularla ihtiyarı uyarması, aslında insanın en ilkel koşullarda bile sevme ve birine bağlanma ihtiyacını çok net şekilde ortaya koyuyor. Bir diğer karaktere geçiyoruz. O da Mısır Fidemiz. Mısır Fidesi eserde geleceği, umudu, soyun devamını sembolize ediyor. Üçüncü ana unsur, baş karakter hatta. Başlangıçta bir su damlası kadar yeşil ve bir çubuk kadar uzun, bu kitaptan alıntıdır, olan bu bitki zamanla ihtiyarın saplantılı bir şekilde taptığı bir varlığa dönüşüyor neredeyse. Yani böyle tanrısal bir şeye dönüşüyor. Su kaynakları tamamen kuruduğunda ihtiyar ve köpek kendi idrarlarıyla bitkiyi gübrelemek için bedenlerinde kalan son sıvıları bile saklıyorlar. Fidenin kurumaması için ihtiyarın en sonunda kendi bedenini toprağa, fidenin köklerine gömmeyi planlaması, köpeğe kendini gömmesi için vasiyette bulunması, benliğin gelecek nesiller için tamamen yok edilmesini simgeliyor. Yani böyle müthiş bir bakış açısı açıkçası, böyle çok değişik bir fedakarlık onun bize anlattığı. Güneş var tabii. Güneş ise anlatıda aslında böyle pasif gördüğümüz doğanın bir unsuru değil. Bilinçli, alaycı, zalim bir düşman o en başından beri. Şiddetli açlığın ve bedensel çöküşün bir sonucu olarak ihtiyar halüsinasyonlar görmeye başlıyor mesela. Güneşin ışınları öyle somutlaşıyor ki bir yerden sonra ihtiyar onları bir teraziye koyup tartıyor. Işınlar bir gün tartıda 30 gram ağırlığına ulaşıyor mesela. Ya böyle bu tarz şeyleri çok seviyorum ve inanılmaz keyifli geliyor. Yani ihtiyarın artık o geldiği raddede ışınları tartıyor olması, buna inanması inanılmaz keyifli geliyor. Zamansa, yine kitaptan alıntı şeklinde söyleyeceğim, kendi iradesini yavaşça ezen sessiz bir öküz olarak tasvir ediliyor. Soyut kavramların açlık ve travma neticesinde işte ağırlık, hacim, tat biraz önce de söylediğim gibi kazanarak fizikselleşmesi, yazarın duyuları birbirine katarak oluşturduğu böyle bir, hani eşsiz demek büyük mü olur bilmiyorum ama bunu söyleyeceğim, yani çok eşsiz bir edebi üslubun yansıması bana kalırsa. Şimdi bunu bu kadar seviyor olmamın da biraz şu yanı var. Ben büyülü gerçekçiliği çok severim. Ve böyle hafif oraya benzettiğim bir kısmı var. İşte şimdi bu mitik gerçekçilikten bahsedeceğim, bu kavramın. Tabii ki çok farklı şeyler ama.
Aslında Yan Yanken'in hani edebiyat literatürüne kazandırdığı ve günler, aylar, yıllar hani novellasının temelini oluşturan en önemli teorik kavram mitik gerçekçilik, biraz önce de söylediğim gibi. Yazar kendi edebi manifestosunu açıkladığı Kurguyu Keşfetmek adlı bir eseri var. Orada bunu açıklıyor. Çin'in son yüzyılda geçirdiği olağanüstü değişimin, hatta değişimlerin 19. yüzyılın geleneksel batılı gerçekçiliğiyle ya da 20. yüzyılın avantgard modernizmiyle tam olarak anlatılamayacağını savunuyor. Çin'deki toplumsal yapı, işte modern lüks ve feodal otokrasinin birbirine girdiği, mantığın ve doğrunun bulanıklaştığı bir gerçek dışı gerçeklik halini aldığını dile getiriyor. Ya ben Asya sanatı ile ilgili çok büyük bir merak içindeyim son dönemde. Bu arada her alanından bahsediyorum, yani sadece edebiyat değil, modayı da bunun içine katabilirsiniz. İşte sinemayı da katabilirsiniz. Çağdaş sanat, işte heykeli, resim falan. Hani hakikaten çok merak ediyorum. Değişik geliyor. Bununla işte toplumsal yapının bizlere biraz farklı olmasından kaynaklı, farklı gelmesinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Ya hani böyle tarih derslerinde de anlatırlardı ya bize, hep Asya, işte Çin'den, Japonya'dan bahsederken uzaklar diye tabir ederlerdi. Hep de kalmıştır bu şey benim aklımda, bu tabir benim aklımda. Hayata bakışları da farklı olduğu için hani o uzakların anlatı ve ifadeleri de aslında bize göre farklılaşıyor. Çünkü ben özellikle edebi anlatılarda okuduğum yazarların kullandıkları söylemler ya da tabirler ya da toplumsal olayları anlatma şekilleri ya da bireysel duyguları anlatma şekilleri bana çok değişik ve tuhaf geldiği zamanlar oluyor. Hatta bazılarında böyle bu nasıl bir şey ya falan dediğim, ama çok onların kültürel yapısının ürünü olduğunu okuya okuya hani aşina ola ola anladığım şeyler oluyor diyebilirim. Mitik gerçekçilik Yan Yanken'in geliştirdiği ve Latin Amerika'nın büyülü gerçekçiliğinden ayrıştırdığı bir anlatı anlayışı aslında. Büyülü gerçekçilikte hani böyle olağanüstü olaylar gündelik yaşamın doğal bir parçası olarak sunuluyor ya, mitik gerçekçilikse görünürdeki gerçekliğin ardında gizlenen tarihsel, toplumsal ve siyasal gerçeği, hakikati ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Ya bu yüzden mitler, efsaneler, düşler ve alegoriler gerçeklikten kaçış için değil de böyle doğrudan görülemeyen bir gerçeğe ulaşmanın aracı gibi kullanılıyor. Bence bunun bir etkisi de Yan Yanken'in ya da o toplumun gördüğü o dönemki baskılar. Yani böyle bir kapalı bir şeymiş gibi anlatılıyor. Bir de tabii o kültürün de etkisi çok fazla var. Yani o tarihsel sürecin de bence etkisi çok fazla var. Ya yazara göre aslında edebiyatın görevi görünen dünyayı olduğu gibi yansıtmak değil, görünmeyen dünyayı, hakikati, hayal gücü aracılığıyla görünür kılmak. Hani onun söylemini de belirtmek istedim ki eksik kalmayalım. Günler, aylar, yıllar yani bu akımın en erken ve rafine örneklerinden biri olarak geçiyor. Eserde hiçbir somut yıl verilmiyor. Politik figür, hiç bunlardan bahsedilmiyor. Fakat ya öyle gerçeküstü bir boyutta ki bu anlatı, ihtiyarın güneşi tartması, mısır fidesinin gıcırtılarını dinlemesi, kurtlarla zihinsel bir satranç oyununa başlaması gibi, hani bu böyle bu tarz absürt unsurlar okuyucuya açlığın ve kıtlığın böyle çok sert bir şey olduğunu sunuyor ve çok net bir şekilde bize bunu aktarıyor. Bununla ilgili de bir araştırmacı var, Haiyan Shi. Şöyle bir şeyden bahsediyor. Yani ki bu formu kullanarak sosyal eleştirisini tamamen politik bir söylem olmaktan çıkarır ve insanlık, varoluşçuluk ve doğa gibi daha geniş evrensel kaygılara dönüştürür diyor. Bunların hepsi bence politik bu arada. Bu benim şahsi kişisel fikrim. Fakat yani politik bir yanı var mutlaka diye düşünüyorum. İşte tam da o yüzden Agora'da bunu konuşuyoruz. Yani bunu da belirtmek istiyorum. Şimdi bir müzik arası daha verelim. Sonra devam edelim. Never Let You Go'yu dinleyeceğiz. Waldeck ve Patricia Ferrara

Waldeck ve Patrice Ferrara'dan Never Let You Go'yu dinledik. Agora'dasınız ve Yan Yanke'nin Günler, Aylar, Yıllar kitabıyla birlikte sanatın bir ifade biçimi olarak varoluştan, baskıdan, kişisel o istek, ihtiyaçlar ve umuttan bahsettiğimiz bir bölüm oluyor. Bence çok güzel bir bölüm oluyor galiba şeyi çok sevdiğim için, bu kitabı çok sevdiğim için. Eser zaman ve mekandan soyutlanmış mitik bir evrende geçiyor. Fakat buna rağmen tarihsel temelini Çin tarihinin en karanlık dönemlerinden birinden alıyor. Ne yazık ki Mao Zedong'un ileriye doğru büyük sıçrama kampanyasının yarattığı büyük Çin kıtlığından alıyor aslında. Şimdi bu dönemde yani burayı anlamak için biraz şunu bilmek gerekiyor. İleriye doğru büyük sıçrama Mao'nun Çin'i çok kısa sürede tarım toplumundan sanayi devrimine dönüştürmeyi amaçlayan büyük bir ekonomik ve toplumsal dönüşüm programı. Fakat uygulamada alınan kararlar, kötü planlamalar, işte baskı, yanlış raporlamalar, bunların hepsi birleştiğinde tarihin hakikaten en büyük kıtlıklarından biri ortaya çıkıyor. Yan Yanke 1958 yılında doğuyor. İşte bu dönemde büyük sıçramanın başlangıç yılı olarak kabul edilebiliyor. Milyonlarca köylünün tarım arazilerinden zorla koparılıp çekildiği bir dönem bu ve çelik üretimine yönlendiriliyor bunlar. Komünel tarıma geçişteki hani yönetimsel hatalar ve eyalet yetkililerinin merkeze yayılan yanlış raporlamaları Çin kırsalında tahminen 20 ile 39 milyon insanın açlıktan ölmesine sebep oluyor. Bu arada bu rakamlar da çok değişiyor. Yani 15 ile 45 milyona kadar böyle çeşitli farklı rakamlar söyleniyor. Ama burada en önemli nokta bunu rakama indirgememek. Çünkü 15 milyon bile en alt baremden ele aldığında insanın açlıktan ölmesi demek inanılmaz bir şey dünya tarihi için. Yani çok korkunç bir şey. Tabii yazarın çocukluk yılları boyunca bir kuyruk gibi kendini takip eden onun tabiriyle açlık ve bir parça ekmek kokusunun yarattığı zihinsel tahribat işte kitabımızın psikolojik altyapısını oluşturuyor diyebiliriz. Yani sadece burada bireysel bir acıdan bahsetmiyoruz. O dönem yaşanan toplumsal sıkıntılardan da bahsediyoruz. Bir de yazar da sansür endişesiyle hani eserde doğrudan devlet politikalarını suçlamıyor. Fakat işte biraz önce konuştuğumuz gibi Güneş'in daha affetmezliğini devrimci tahribatın tırnak içinde söylüyorum bunu. Engellenemez bir hani devlet gücünün metaforu olarak kullanıyor burada. Diğer eserlere kıyasla çok daha görünür kılıyor toplumsal eleştiriyi. Bir kitabı daha var, Din Köyünün Rüyası diye. 90'larda köylülerin kanlarını satmaya teşvik edildiği, devlet destekli kampanyaların yol açtığı yıkıcı bir AIDS salgınını anlatıyor mesela. Bir kitabı daha var, The Four Books, Dört Kitap diye. Bu da doğrudan büyük kıtlık dönemindeki çalışma ve yeniden eğitim kamplarındaki bu entelektüel dramını daha fantastik bir şekilde kurguluyor. Bu araştırmayı biraz yaparken Erdem Özgür'ün K24'te yayınlanan bir incelemesini gördüm. Orada ihtiyarın köylülerle göç edemeyip geride kalması aslında devletin devasa kıtlık karşısında köylüyü kaderine terk edişinin sessiz bir ağıtıdır diyor. Gerçekten çok güzel söylemiş yani böyle bence. Biraz da şu kısmından bahsetmek istiyorum. Günler, aylar, yıllar sadece işte geçmişin bir eleştirisi değil. Ya da sadece politik bir eleştiri değil. Ya da sadece varoluşsal bir mücadelenin ya da bir umudun efsanevi bir masalı değil. Dünyanın karşı karşıya olduğu aslında ekolojik yıkım, iklim krizi ve antropozen kaygılarına yönelik de çarpıcı bir kehanet diyebiliriz kendisine. Çünkü yazar hani çok ustalıkla kuraklığı tarif ediyor burada. Güneşin o acımasız diktatörlüğü, yeraltı sularının tamamen çekilmesi, küresel ısınmanın ve hani çölleşmenin insan eliyle yaratılan çevre felaketlerinin edebi de bir yansıması. Yani oradaki bu metaforlar evet çok dikte bir devleti anlatıyor olabilir ama gerçekliği de geri planda bırakmamamız gerekiyor. Çünkü kuraklık her ne kadar devletin köylüleri maruz bıraktığı bir korkunç bir hikaye olsa da
Aynı zamanda böyle bir gerçeklik var. Yani müthiş bir yansıma bence. Burada hani o çölleşmenin, bu insan eliyle yaratılan o ekolojik krizin yansıması. Erdem Özgür eserin gelecekte çok daha fazla önem kazanacağını belirtiyor ve şöyle bir yorum yapıyor. Diyor ki, bugün klişeleşmiş tabirle biz korkuyu bekliyoruz. Yarın onu çok daha yoğun yaşayacağız. Yoksa geride ihtiyarı ve körü bırakmış pek çok insanla yaşıyoruz. Küresel ısınma nedeniyle köylerini ve tarım arazilerini terk etmek zorunda kalan aslında romandaki köylüler gibi birçok köylü var. Buna iklim mültecileri de diyoruz. Bu süreçte mültecilik kavramı sadece savaştan kaynaklanmıyor ve çok uzun süredir, bence çok uzun da bir süredir, kıtlık ve kuraklıktan kaynaklı da göç çok fazla ve insanların yaşadıkları mağduriyet de bu anlamda çok yüklü. Kaynaklar, doğanın kaynakları tükeniyor ve hani bu göç dalgası da bambaşka bir hale getiriyor durumu. Hani bu çok daha detaylı ve derin ele alınacak konular bunlar, ama kitapta da muhakkak ki görmemiz gereken şeylerden biri bu. Hani bu kırılganlığı da bir yerde anlatıyor kitap bize. Bir röportajı var yani Yanke'nin, İtalyanca bir röportaj. Eserinin ve doğa temasının COVID-19 pandemisi dönemindeki kapanmalar ve izolasyon süreçleriyle olan paralelliğine bir dikkat çekiyor bu röportajda. Kendi ifadesiyle, insan doğanın bir parçasıdır. İnsanın tarihi doğanınkinin yanında o kadar kısadır ki, yüzyıllardır çevreyi gasp eden insanlık şimdi bunun bedelini ödemektedir, diyor. Ayrıca Çin'in son 40 yıldaki hani o vahşi kapitalist büyümesini de hedef alarak ormanların tıraşlanmasını, nehirlerin kirletilmesini, gıdalardaki pestisit kullanımını, insanların bir de para için her şeyi yapabilecek hale gelmesini de ağır bir dille eleştiriyor aslında. İhtiyar da karakterimiz yani. Tüm bu yıkımın ortasında tek bir organik mısır fidesini kendi bedeniyle besleyip gelecek kuşaklara, yani saf bir tohum bırakma çabasında. Yani o endüstriyel kibire ve çevresel sömürüye karşı etik bir direniş, dik bir duruş, onu koruma iradesini de simgeliyor aynı zamanda. Eserin biraz biçimsel yapısına değinmek de istiyorum. Ya, içeriği kadar güzel bence, içeriği kadar özgün bence. Tabii ki çevirmene çok büyük bir sorumluluk düşmüş ve çok güzel. En azından Türkçe çevirisini ben hani çok beğendim. Erdem Kurtuldu tarafından doğrudan, daha önce de söylediğim gibi doğrudan Çince aslında yapılıyor bu kitap. Hani o dilin ağırlaşan ve hafifleyen temposunu gerçekten çok güzel yakalamış bence. İKSV'nin düzenlediği Talat Sait Halman çeviri ödülüne layık görülmüş kendisi bu çeviriyle birlikte. Doğanızdan başlangıcındaki kurul da, seçici kurul burada Sevin Okyay, Ayşe Sarısay'ın, Yiğit Bener ve Kaya Genç var. Ödül gerekçesini şöyle açıklıyorlar. Korkunçluğun da güzelliği olabileceğini hatırlatan roman, toplumsal bir alegoriye açlık ve susuzluktan ölmenin aşırı gerçekçi anlatımını birleştiren zorlu bir metin. Bu zorluğun üstünden gelebilen Türkçe metin, bizlere hem kahramanımızın yaşama inadını hem de onu çevreleyen dünyanın yıkılışını, ürpertisini hissettirmeye başarı bildi, diyor. Bence de çok çok güzel bir çeviri olmuş bence de. Kendisine ben de buradan teşekkür edeyim. Şimdi bir müzik arası verelim. Victor Lazlo'dan Mon Amant de Saint-Jean dinliyoruz.

Merhaba, tekrar Agora'dasınız. Victor Lazo'dan Mon Amant d'Ossanjan'ı dinledik ve Yan Yanke'nin Günler, Aylar, Yıllar kitabının bir kendimizce bir çözümlemesini yapıyoruz. Sanatta, edebi alanda ifade kavramını bu kitapla birlikte bir minik açmayı amaçlıyoruz. Biraz önce söylediğim gibi biraz böyle olumsuz yaklaşımlardan da bahsedeceğim ama bu olumsuz yaklaşımlar daha çok hani İngilizce çevirisiyle ilgili olmuş. Ya böyle hikayenin duygusal olarak aşırı yüklü olduğunu bahsetmişler. Metni zaman zaman kullanılan çevirilerin işte açık bir melodrama çevirdiğini falan söylemişler ama dediğim gibi ya bunlar böyle çok İngilizce çeviriyle ilgili şeyler. O yüzden hani bu eleştirileri doğrudan kitabın eleştirisi diye almayacağım. Türkiye'de bu anlamda bir çeviri eleştirisi ben bulamadım. Ama şundan bir bahsetmek istiyorum. Bana dedim ya daha önce bana böyle Asya anlatıları kullandıkları dil tuhaf geliyor diye. Şöyle bir şey söyleyebilirim bununla ilgili. The New York Times'ta Jamie Fisher eserin kurgusal evreni toprağa bulanmış eril ve sıklıkla fazlasıyla çocuksu bulduğunu söylüyor. Burada Fisher büyük kadın göğüsleri ve insan dışkısı idrarı gibi bedensel unsurların adeta ikinci karakterler gibi metni domine ettiğinden bahsediyor ve burada bunun da estetik dengeyi sarstığını söylüyor. Yani Yanke'nin orijinal metninde kullandığı böyle kaba köylü dilini, yöresel küfürleri yansıtmakta da biraz başarısız olduğunu İngilizce çevirinin dile getiriyor. Fakat işte hani tüm bu eksiklere rağmen o da Yan'ın eserinin insan doğasındaki yozlaşmayı acımasız bir dürüstlükle temsil ettiğini söylüyor. Günler, aylar, yıllar hakikaten böyle edebi sınırları biraz zorlayan da bir eser gibi geliyor bana. Bir kıtlık anlatısı değil, bunun çok ötesine geçiyor. İnsanlık durumunun aslında böyle köklerine indiğimiz gerçekten iyi bir metin. Mitik gerçekçilik metodolojisiyle aslında Çin tarihinin o devrimleriyle büyük kıtlık felaketiyle yüzleşiyor ve hani burada bir sansür var ve bu sansürü gerçekten yıkmayı başarıyor. Yerel bir trajedi. Bunu ne kadar evrensel hale, ne kadar güzel getirebilirsiniz? Galiba bu kadar güzel getirebilirsiniz diyebilirim. Yani o yeniden doğuş efsanesine falan döndürüyor bu konuyu ve aslında küçücük bir anlatı var orada. Fakat altına baktığınızda o evrenselliği o kadar iyi hissediyorsunuz ki hiç köy hayatı yaşamamış, hiç o tarz kıtlıklara şahit olmamış insanlar olarak bile bunun ne kadar evrensel duygulardan geçtiğini ve bu anlatının dışında yani konuyu bambaşka ele alalım. Yine aynı evrensellikte anlattığını düşünüyorum ben açıkçası. İhtiyar kavurucu güneşe, kana susamış kurtlara ve hani toprağa talan eden o farelere karşı hakikaten amansız bir savaş veriyor. Ve bu savaşta insan iradesinin son sınırına kadar gidiyor. Bunun gerçeklikle çok bağlantılı hani her ne kadar metaforlar var olsa da. Tek bir mısır fidesine yeşertebilmek için kendi bedenini toprağa feda ediyor. O bedeni gübre yapıyor. Burada da işte modern insanın doğaya tahakküm etme kibirinin tam bir zıttını görüyoruz. İnsanın doğayla ve işte sonsuz yaşam döngüsüyle bütünleşmesini sembolize ediyor burada. Yani yine umut her zaman var diyor bize yani ki bir şekilde. Büyük Çin kıtlığının hani böyle unutulmaya yüz tutmuş hayallerini edebiyatın gücüyle geri çağırıyor aslında. Bir bakıma böyle biraz romantik bir cümle oldu ama bu. Ya günümüz vahşi kapitalizmin ve ekolojik duyarsızlığın dünyayı sürüklediği felakete karşı somut bir uyarı yapıyor bize diyor. Yani durun kardeşlerim. Bugünün tüketim toplumunda bireylerin doğal kaynakları sınırsızmışçasına kullanması, harcaması, işte ekonomik gelişimin bedelini böyle devasa ekosistemin ödemesine karşı günler, aylar, yıllar hakikaten bir kehanet gibi, ürkütücü de bir kehanet gibi karşımıza çıkıyor. Çaresizliğin, korkunun, yalnızlığın ve açlığın delilik sınırlarında resmedildiği bir eser bu. Nihayetinde yeryüzündeki yaşamın hani daha böyle kutsallığına, dayanışmaya, insanın kendinden sonra gelenler için gösterebileceği fedakarlıklara da adanmış bir metin gibi. Ya bence tam bir umut yani bu metnin
adı bana kalırsa. Direniş masalı da bireysel bir direniş masalı aslında. Ben bu metni hakikaten çok seviyorum. Ara ara da aklıma geliyor bu metin. Ara ara açıp okuyorum. Okumayanlar varsa hani okumalarını kesinlikle öneririm. Oldukça keyifli. Alt metinleri görebilmek, oradaki metaforu çözebilmek, anlayabilmek ya da çok böyle gerçek taraftan okuyabilmek de inanılmaz keyifli. Bu işte mitik gerçekçilik kavramı da benim çok hoşuma gitmişti. Oradaki o hani üstü kapalı anlatımlar, o da bir direniş şekli gibi geliyor bana açıkçası. O yüzden Yan Yanke biraz böyle bize sanatın değişik bir ifade biçimi olduğunu, kendi bir sanatçı tarafından hakikaten zorluklarla sunduğu böyle ilginç bir novella bırakmış. Şimdi bu bölümü artık kapatıyorum. Umarım sevmişsinizdir. Umarım kitabı okursunuz. Bu kitabın üstüne de konuşmayı çok isterim ayrıca. Şöyle bitirmek istiyorum. Günler günleri, aylar ayları kovaladıktan sonra hasat mevsimi bu sefer gecikmeden geldi. Balaosra dağlarının köylüleri gelirken yanlarında getirdikleri yiyecekleri yiyip bitirdikten sonra toprağa ekecek bir tane bile mısır tohumu bulamadılar. 3-5 köylü yiyecek bulmak için dış dünyaya akın etmeye başladı yine. Sadece 2 haftada yüzlerce kilometrelik bir alanı kaplayan koskoca Balaosra dağları kuş uçmaz, kervan geçmez bir yere döndü yine. Etraf o kadar sessizleşmişti ki güneş ışınlarının birbirine çarparken çıkardığı o parlak seslerle ay ışığının yere vururken çıkardığı o gevrek sesleri bile duyabilirdiniz. Köyün 7 hanesinden 7 erkek kalmıştı sadece geriye. Hepsi de genç ve güçlü kuvvetliydi. 7 dağ sırtına 7 tane baraka yaptılar. Birbirlerine bitişik olmayan 7 tarlaya, güneşin durdurak bitmeyen o keskin ışınları altında her biri birbirinden körpe olan 7 tane mısır filesi diktiler. Bir agoranın daha sonuna geldik. Federico Auvele'den Suena mi Guitarra'yı dinleyerek bu bölüme son veriyoruz. Hoşçakalın.

0: Agora.
1: Sanatın ve ifadenin arkeolojisi. Hazırlayan ve sunan Ece Zeren Aydınoğlu.

0: 13 melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler. Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan.
1: Cumartesi geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.

Azalian, Atif Urakatla. Sadece 80'ler. Çarşamba günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Serdar Tiyek'e teşekkür ederiz.
2: Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Balkan Ünseven.

Apaçık Radyo'dan herkese iyi pazarlar. Programın başında yeni bir albüm var. Batuhan Aydın Folk Quartet'in Jülide Özçelik ile beraber kaydettiği Onwards isimli albüm Nisan ayında Ahenk Müzik tarafından yayınlandı. Quartet'te yer alan Batuhan Aydın ve Nicholas Grill Capico isimli Etna Jazz grubunda da beraber çalıyorlar. Capico'ya daha önce yer vermiştim ancak bu folk quartet şimdilik sadece bu albüm için bir araya gelmiş görünüyor. Quartette kavalda Batuhan Aydın, piyanoda Nicholas Grill, kontrbasta Kaan Yıldız ve davulda Edis Hafızoğlu yer alıyor ve tabi vokalde Jülide Özçelik var. Bunun dışında birer şarkıda Ut'ta Ara Dinkçiyan, trompette Nils Peter Molvær ve gitarda Cenk Erdoğan konuk sanatçı olarak albüme katkıda bulunmuş. Düzenlemeleri albümün Viyana doğumlu piyanisti Nicholas Grill gerçekleştirmiş.

Apaçık Radyo'da Batuhan Aydın Folk Kuartet'in Jülide Özçelik ile beraber çıkardığı Onwards isimli albümü dinliyoruz. Sırada bir Ürgüp türküsü var. Dambaşında Sarı Çiçek ismiyle de biliniyor. Albümde yer alan ismi Feriden.

Feridem, Batuhan Aydın Folk Quartet'in Jülide Özçelik ile beraber Nisan ayında çıkardığı Homeworlds isimli albümlerinden dinledik. Sırada Adana ve Gaziantep yörelerine ait bir türkü var. O bölgelerin Türkmen boylarından gelen bir türkü de diyebiliriz. Yine Jülide Özçelik'in harika yorumuyla dinliyoruz. Gelin Ayşe.

Gelin Ayşe'den sonra Batuhan Aydın Folk Quartet'in Jülide Özçelik ile beraber yaptığı Homewards albümünden dinleyeceğimiz son türkü yorumu, kaynak kişisi Neşet Ertaş olan bir Kırşehir türküsü, Köprüden Geçti.

Batuhan Aydın Folk Quartet ve Jülide Özçelik'in Nisan ayında yayınladıkları albümleri Onwards'tan seçtiklerim bu kadar. Deniz Güngören Quintet ile devam edelim. Vokalde Deniz Güngören, gitarda Sinan Altıparmak, nefeslerde Duru Tuna ve Barış Ertürk ve kontrbasta Apostolos Sideris. Bu quintetten Sarkis Sucia'nın ya da Kemani Sarkis Efendi'nin ünlü eserini dinliyoruz. Kimseye etmem şikayet.

Kimseye Etmem Şikayetten sonra Deniz Güngören Quintet yine ünlü bir eseri yorumluyor. Vokalde Deniz Güngören, gitarda Sinan Altıparmak, alto saksafonda Duru Tuna, tenor saksafonda Barış Ertürk ve kontrbasta Apostolos Sideris ve Neşet Ertaş'ın ünlü eseri Zülüf. Düzenleme Deniz Güngören'e ait.

Deniz Güngören Quintet'ten sonra programın sonunda az önce Quintet'te Bass'ta dinlediğimiz Apostolos Sideris'in kendi solo albümü 2023 yılında yayınladığı Past Presented var. Past Presented albümünün kadrosunda Bass'ta Apostolos Sideris, Davulda Dimitris Klonis, Ney'de Andrea Romani, Vurmalılarda Şakir Ozan Uygan, Piyanoda Leo Genovese ve kemanda Yanis Pulios var. Tamamı Apostolos Sideris'in bestelerinden oluşuyor albüm ve buradan seçtiğim ilk parça Nightingale, Bülbül.

Bugün programa Batuhan Aydın Folk Quartet ve Jülide Özçelik'in Nisan ayında yayınladıkları albümü Onwards ile başladık. Ardından Deniz Güngören Quintet'ten iki güzel yorum dinledik ve son olarak Atina doğumlu basçı Apostolos Sideris'in 2023 yılında yayınlanan solo albümü Past Presented'dan Nightingale isimli parçayı dinledik. Bu albümden yine bir Apostolos Sideris bestesi Just Another karşılama ile bugünkü programı bitiriyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi pazarlar. Hoşçakalın.

0: Ahşaptan betona, Mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
1: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
2: Salı sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.

0: like this and that.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Arzu Şimşek ve Hür Samur'a teşekkür ederiz.

0: Dilden dile titreşimler. Hazırlayan ve sunan Emre Dağtaşoğlu.
1: Apaçık Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bu hafta programda Orta Anadolu türküleri var. Bunlardan ilki Kırıkkale Keskin yöresine ait bir bozlak. Klasik bozlaklardan birisi bu. Kaynak kişi Hacı Taşan, derleyen ise TRT İstanbul Radyosu. Acem Kürdi ve Sabah makamları var bu türküde. Makamsal olarak da özel yani. Ve bu Kırıkkale Keskin bozlağını Ahmet Alp'in icrasından dinliyoruz. Bizim elden göçtü mola obalar.

Ahmet Alp'ten bir türkü daha paylaşacağım sizlerle. Bunun sözleri Ali Maraşlı'ya, müziği ise Mehmet Aslan'a ait. Kürdi makamında bir türkü bu. Ölçüsü 18'lik, usulü ise 2-3-2-3 şeklinde. Ve demin de belirttiğim üzere Ahmet Alp'ten dinliyoruz. Dağlar bizim dağlarımız.

Sırada Bayram Bilge Tokel'den dinleyeceğimiz türküler var. Bunlardan ilki bir Neşet Ertaş türküsü. İsmi ise Hasret Düştü Gönlüme.

Bayram Bilge Tokel'den dinleyeceğimiz ikinci türkü Kırşehir yöresine ait. Kaynak kişi Muharrem Ertaş ve türkü Düz Kerem Ayağına benziyor. Halk müziğindeki si bemol 2, mi bemol ve fa diyez arızaları alıyor. Fakat zaman zaman si bemol ve fa natürel de kullanılmış. Dolayısıyla makamsal olarak da özel bir türkü. Bunun klasik Türk müziğinde hangi makama karşılık geldiğini bilmiyorum açıkçası. Uzmanları daha iyi analiz ederler. Bayram Bilge Tokel'den dinleyeceğimiz bu Kırşehir türküsünün ismi ise Bilmem Neden Böyle Soldun, diğer adıyla Bülbül.

Sırada bir Neşet Ertaş türküsü daha var. Bunu ise Erkan Çanakçı'nın icrasından paylaşıyorum sizlerle. Türkünün ismi Bir Dost Arıyorum.

Şimdi Üçalp'ten dinleyeceğimiz türküler var sırada. Bunlardan ilki bir aşık daimi türküsü. Orta Anadolu türkülerinin yoğun olduğu bu haftada aşık daimi türküsü de karıştı araya. Bunun müsebbibi de Üçalp grubu açıkçası. Aşık daiminin sevdiğim bir deyişi bu. Hatta bir gün Libido Dolu Türküler isimli bir program serisi yapacak olursam bu türkü de o seri programlardan birinde yer bulacaktır kendine muhakkak. Dinleyeceğimiz bu aşık daimi türküsünün ismi ise Bugün Canan Geldi Bize.

Üç Alp'ten dinleyeceğimiz ikinci türkü Kırıkkale Keskin yöresinden. Kaynak kişi Hacı Taşan, derleyen ise Muzaffer Sarı Sözen. Meşhur bir Kırıkkale Keskin türküsü bu. Önceki haftalarda sözleriyle ilgili detaylı yorumlarımı aktarmıştım sizlere. Merak eden dinleyiciler birkaç ay önceki programlardan birinde bulabilirler o yorumları. Şimdi üzerinde durmayacağım tekrar. Üç Alp'ten dinliyoruz, demin de belirttiğim üzere. Sürüler içinde sürmeli koyun.

Sırada Hulusi Gökmeşe'den dinleyeceğimiz türküler var. Bunlardan ilki kendi türküsü, yani söz ve müzik Hulusi Gökmeşe'ye ait. Türkünün ismi ise Bu Dünyada Ayrılığa Çareyi.

Hulusi Gökmeşe'den dinleyeceğimiz ikinci türkü Burdur yöresine ait. Fakat bunun künyesiyle ilgili başkaca bir malumatım yok ne yazık ki. Hulusi Gökmeşe'den dinleyeceğimiz bu Burdur türküsünün ismi ise Yağmur Yağar İpil İpil.

Programın sonuna ayırdığımız bölümde bu hafta Ekrem Çelebi'den türküler var. Bunlardan ilki Duydun Mu Anam isimli albümden Neşet Ertaş'tan alınan bir Kırşehir türküsü. Bu dinleyeceğimiz türkü Kesik Çayır Biçilir Mi isimli türkünün bir varyantı. Dinlediğinizde hemen fark edeceksiniz zaten. Demin de belirttiğim üzere Ekrem Çelebi'den dinliyoruz. Ben Yandım Yandım diğer adıyla Ezme İnen Ezme İnen.

Bu haftanın son türküsü az önceki anonsta belirttiğim üzere yine Ekrem Çelebi'den. Onun Ekrem Çelebi 99 isimli albümünden paylaşıyorum sizlerle bu türküyü. Bu da az önceki gibi Kırşehir yöresine ait ve kaynak kişi yine Neşet Ertaş. Bu türküyü Ekrem Çelebi'nin icrasından dinlemiştik önceki yıllarda ve aylarda. Fakat o farklı bir kayıttı. Bu nedenle bunu aldım listeye. Bu da aslında Memberi isimli Kütahya türküsünün bir varyantı. Elbette nüanslar oluşmuş ama ezgi çok benziyor. Hisardan inmem diyor isimli türküyü açıp dinlerseniz şimdi dinleyeceğimiz türküyle arasındaki benzerliğin bir tesadüfün ötesinde olduğunu fark edeceksiniz sizler de. Orta Anadolu'ya böyle sızmış demek ki o türkü. Şimdi Ekrem Çelebi'den dinliyoruz. Dönberi diğer adıyla Kayalar Merdin Merdin.

Çemberim aman al başından çemberim aman burçak burçak geliyor aman şu kızın si neler var.

Böylece bu haftada programın sonuna gelmiş olduk. Destekçilerimiz Arzu Şimşek ve Hür Samur'a çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın.

0: verir.
1: Kadın erkek sorulmaz muhabbetin dilinde. Hakkın yarattığı her şey yerli yerinde. Bizim nazarımızda dişi erkek farkı yok. Eksiklik, noksanlık sizin görüşlerinizde.
2: Apaçık Radyo.

0: gentlemen! Harry's Harbor Bazaar is proud to present Under the Pink Top tonight, Human Oddities!
1: Ahtapot'un Bahçesi. Hazırlayan ve sunan Cem Sorguç.
2: Pazartesi geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.

0: Güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere yüreceğiz.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ersu Pekin'e teşekkür ederiz.
4: Orkan Rekord, Tamburu Cemil Bey tarafından.
5: Musiki Arşivi. Musiki icrasının geçmişine ayrıntılı bir bakış.

0: Hazırlayan ve sunan Bülent Aksoy.
1: İyi hafta sonları sevgili dinleyiciler. Güzel bir tatil günü geçirmeniz dileğiyle bu haftaki musiki arşivi programımıza başlıyoruz. Bugünkü yayınımızı kumanda masasından arkadaşım Feryal Kabil sizlere ulaştıracak. Efendim, iki bölümlü bir program hazırladım. Birinci bölümde koro, ikinci bölümde solo eserler yer alacak. Ankara Radyosu Klasik Türk Musikisi korosunu dinleyeceğiz önce. Koroyu Ferit Sıdal yönetiyor. 1994 yılı kaydı. Nikriz makamında bugüne değin çok az seslendirilmiş olan eserler bunlar. Bazıları belki de ilk kez seslendiriliyor. Nikriz makamında 5 parça dinleyeceğiz. İlki Itri'nin Muhammes usulündeki Murabba bestesi. Güfte şöyle birinci mısrağı: Canı kullabı seri zülfün çeker senden yana. Önce bir ut taksimi dinleriz, ardından besteyi.

yüzyıl musiki jinaslarından maalesef bir tek eseri günümüze gelebilmiş. O da şimdi dinleyeceğimiz Ağır Semaisi. Meramım sanma bilmez, bilir ol mahım neden sonra. Dinliyoruz.

Efendim ikinci eser Nikriz makamında Ağır Semai Galatalı Osman Efendi'nin 17.

Üçüncü eser Yürük Semai, bestekarı Ama Kadri Çelebi, 17. yüzyılın seçkin bestekarlarından, güfte mecmualarında birçok eseri yer alıyor. Maalesef 5 eseri günümüze gelebilmiş. Bu da çok güzel bir eserdir. Terennümle başlıyor bu Yürük Semai. Dinliyoruz efendim.

Bu eski eserlerden sonra daha yeni bir eser dinleyeceğiz şimdi. Muallim İsmail Hakkı Bey'in bu 20. yüzyıl başlarından kalma bir eser olabilir. Ama daha önce hiçbir yerde okunduğunu görmedim. Şarkı formunda. Ey misli cihanda olmayan yar diye başlıyor sözleri.

Ferit Sıdal yönetimindeki Koro'dan dinleyeceğimiz son parça Nikriz makamında ama bestekarı bilinmeyen bir şarkı. Gönül sevdi bir duhteri.

Ferit Sıdal yönetimindeki Ankara Radyosu Klasik Türk Musikisi Korosunu dinledik. Efendim, programımızda Lale Nerkiz kardeşlerden seçtiğimiz taş plaklarla devam ediyoruz. İlk eser Selahattin Pınar'ın Kürdili Hicazkar şarkısı. Bir gizli yalan söyle, aldat beni, kandır. Lale Hanım plaklarda kullandığı adı, asıl adı Lebibe İhsan Sezen. Dinliyoruz.

Efendim, şimdi de Nerkis Hanım'ı dinleyeceğiz. Bu da bir takma at. Asıl adı Neyire İpekçi. Nasibin Mehmet'in Kürdili Cazkar şarkısını okuyor. Derdin neyse saklama, mahrem olayım ben.

Nergis Hanım plağın arka yüzünde de Nasibi Mehmet'in bir şarkısını okumuş. Yine aynı makamdan. Ömrün ezvakında aşkın görmeyen esrarını diye başlıyor güfte.

Nergis Hanım'la devam ediyoruz. Nubar Tekyay'ın bilinmeyen bir şarkısı. Hicaz makamında Güfte Sezai Bey. Kalmadı sinede takat sevdiğim, gelmez misin?

Yine Nerkis Hanım okuyacak. Selahattin Pınar'ın Hicaz şarkısı Güfte Mustafa Nafiz Irmak'tan. Leyla gibi hıçkırsa ve Mecnun gibi yansa. Bu da unutulmuş bir Selahattin Pınar şarkısı efendim.

Efendim şimdi Lale Hanım okuyacak. Bu da bugün hatırlanmayan bir şarkıdır. Supi Ziya Özbekkan'ın Giriş Taksimi Kısa Taksim Udi Nevres'ten Bir Zamanlar Şevki Cuşa Cuş olan.

Sıradaki eser Bestenigâr makamında bir şarkı. Domates Ahmet Efendi'nin. Bu Ahmet Efendi 19. yüzyılın parlak hanendelerinden. Yüzü, teni kıpkırmızı olduğu için bu lakapla anılmıştır efendim. Güfte Mehmet Sait Pertev Paşa, "Bağrım nice bir ateşi hicranına yansın" diye başlıyor sözler. Girişte yine Udi Nevres'in bir taksimi var.

Lale Hanım'ı dinledik. Son olarak yine Lale Hanım'ı dinleyeceğiz. Tamburi Mustafa Çavuş'un çok bilinen Şehnaz Buselik şarkısı Küçük Suda Gördüm Seni. Bu şarkının aranamesini de Udi Nevres yazmıştı. Lale Hanım'ı dinliyoruz.

0: Küçük Suda Gördüm Seni şarkısıyla bitirdik bu haftaki programımızı. Efendim haftaya yine bugün bu saatte buluşabilmek dileğiyle kalın sağlıcakla.
1: Orfeon Rekord, Tamburu Cemil Bey tarafından.
2: Müzik Arşivi. Müzik icrasının geçmişine ayrıntılı bir bakış.

0: Hazırlayan ve sunan Bülent Aksoy.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ersu Pekin'e teşekkür ederiz.
2: Ekonomi tıkırından, ekonomi tıkırı, oyna vatandaş oyna, ekonomi tıkırında, ekonomi tıkırında, kriz var, kriz var, bunalım var.
3: Apaçık Radyo.
4: Hüzünlü, mutlu, gürültülü, sakin, deneysel ve bildik. Gece Yarısı Müzikleri Sarayı, Ay Palas. Hazırlayan ve sunan Tolga Yağlı.
5: Pazartesi geceleri 23'te,

0: Açık Radyo'da.
1: Reklamlar.
2: Bugün 6 Şubat. Unutulmaz acımızın ikinci yıl dönümü. Ard arda ülkemizi sarsan depremlerde kaybettiğimiz sevdiklerimizin derin hüznü hala yüreklerimizde. Depremin yaralarını el birliğiyle sarmaya, yuvalarını kaybeden insanlarımızı güvenli yaşam alanlarına kavuşturmaya devam ediyoruz. Şimdiye kadar 201 bin konutu hak sahibi vatandaşlarımızla buluşturduk. Dünyanın en büyük afet sonrası iyileştirme çalışmasıyla şehirlerimizi ayağa kaldırmaya devam ediyoruz. Hep birlikte güvenli yarınlara. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.
1: Reklamlar bitti.
3: Ege'nin Köprüsü. Hazırlayan ve sunan Yannis Saulis.

0: Río de la Plata.
1: Tango tarihi ve kültürü. Hazırlayan ve sunan Ferit Dalbudak.
2: Sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri, Apaçık Radyo stüdyolarında teknik masadaki arkadaşım Salih Işıker ve bendeniz Ferit Dalbudak, bir Rio de la Plata programında daha canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Fransız sosyolog Remy S. Tango isimli kitabının Tango'daki Kişilikler başlıklı bölümünde şöyle yazıyor. İlk başta tango edebiyatı, yani şarkı sözleri, tangonun doğduğu kenar mahallelerin tipik şahsiyetlerinin damgasını taşır. Bu şahsiyetler tango mitini oluştururlar. Zaman içerisinde tango kendini yüksek sosyetede tanıttıkça şahsiyetler tarz değiştirir. İlk başlarda topluma entegre olabilmek için yerel geleneklerle şarkı söylemek gerektiğini sanan göçmenler, kendi bahtsızlıklarından söz etmeye, ikinci kuşak çocuklar ise babalarının bahtsızlıklarından söz etmeye cesaret edebildiler. Ama tango öncelikle geçmişte kalmış bir Arjantin'in yansısıdır. Şimdi günün ilk tandası Angel D'Agostino Orkestrası'ndan gelecek. İlk parçamız Karnaval de mi Barrio, Mahallemdeki Karnaval. Ardından Solo Compasión, Sadece Şefkat. Bir sonraki parça Ite Deje Partir ve Seni Bırakacağım. Sonra Munequita, Oyuncak Bebek ve Tanda'nın son parçası El Adios, Veda dinliyoruz.

0: que ya nunca de volver.
1: Sevgili dinleyiciler, Apaçık Radyo stüdyolarında Rio de la Plata programında canlı yayında Remy Es'in Tango isimli kitabının Tango'daki Kişilikler başlıklı bölümünden okumaya devam ediyoruz. İlk tangolarda hikayeleri anlatılan aşağı mahallenin tipik şahısları tangonun mitini ve kültürel iskeletini oluşturur. El Gaucho, Rio de la Plata'nın köylüsüdür. Sürü çobanıdır. Stili kırsaldır. Samagueca, cueca, samba dansları yapar ve şehre geldiğinde de milongayı keşfeder. Üzerinde dans ettiği doldurma toprak nedeniyle stili kesik kesiktir. El Guapo ya da compadre, önceki şahsiyetten farklıdır. Bir tür şeftir. Ayaklarını zemine gömerek ağır ağır yürür. Toprağa iyi kök salmıştır. Kendinden emindir. Ayağının kaydırılmasına izin vermeyen mahallenin toplumsal bir otoritesidir. Mahalledeki adaleti temsil eder ve polisin keyfi haksızlıklarını düzeltir. Onuru, sadakati, verilen sözün tutulmasını öne çıkartan bir halk kültürünün temsilcisidir. El Guapo, kendi otoritesini bakış açısından ve prestijinden yola çıkarak oluşturur. Pek konuşkan değildir. Bıçağı vardır, bela aramaz ama gerektiğinde de beladan kaçmaz. Öne çıkardığı imgesinde kıskançlık önemli bir yer tutar. Bir milonga sırasında biri kadınına bakmaya cüret ederse ölümüne kavga edebilir. Çalışmaktan nefret eden bir tür sınıf dışı soyludur. Savaşçılıkla soyluluk statüsü edinilen dönemin nostaljik tiplerindendir. Yiğitliğe tapar. Hiç bağı yoktur. Ne karısı ne çocuğu vardır. Genellikle mahalle başının hizmetindedir. Yan mahalleden Külhan Bey'le çatışmada onun için ölmeye hazırdır. Şimdi sırada günün ikinci tandası var. Domingo Federico'dan bir tanda. İlk parçamız "I Todavía Te Quiero" ve "Seni Hala Seviyorum". Ardından "Para Que Te Quiero Tanto", "Seni Neden Bu Kadar Çok Seviyorum". Üçüncü parçamız "Cualquier Cosa", "Herhangi Bir Şey" ve tandanın son parçası "Leyenda Gaucha", "Gaucho Efsanesi". Dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, Rio de la Plata programında Fransız sosyolog Remy Essin, Tango isimli kitabının Tango'daki Kişilikler başlıklı bölümünden okumaya devam ediyoruz. El Compadrito, önceki şahsiyetin kötü bir çeşit kopyasıdır. Önceki şahsiyet kimdi? Huapo ya da Compadre demiştik. El Compadrito kavga çıkartmaya hazırdır. Sürekli kendi başarılarından söz eder. Kendinden, gücünden, danstaki stilinden gurur duyar. Angel Violdo'nun Alfredo Gobbi için bestelediği 1903 tarihli bir tangoda neşeli ve sempatik biri olarak görülür. Kimsenin ondan iyi dans etmediğini, kimseden korkusu olmadığını söyler. Gerçekten de onu kızdırmamak gerekir. Çünkü bıçağını hiç tereddütsüz çekip adamı keser ve yok eder. Konuşmasında olduğu kadar hali ve tavrında da aşırı bir kişiliktir. Saçlarını briyantinler. Aşırı kokular sürer. Yüksek topuklu ayakkabı giyer. Geniş şeritli yumuşak bir fötr şapkası, etekleri sivri uzun bir ceketi vardır. Geniş pantolonu ayakkabılarının topuğuna kadar iner. Parmakları yücük doludur. Bıçak taşır, provokatördür. Kır meyhanelerine kapağı atar, bir, kimi zaman da iki kadının kazandığı parayla yaşar. Şimdi günün üçüncü tandası Angel Vargas'tan geliyor. Roberto de la Fuente orkestrası çalacak. İlk parçamız Cicatriz, yara izleri. Ardından Ninguana, hiçbiri. Sonra Tres Esquinas, üç köşe ve tandanın son parçası Trasnochando, geç saatlere kadar ayakta kalmak. Dinliyoruz.

0: Ya noche derrocha, entre copa, baile y far, esta vida que hoy se va. Trasnochando conocí una mujer que vos sabés. No quisiera repetir lo que anoche te conté. Todo, todo lo perdí, solo de ella conservé esa foto que allí y que ya no quiero ver. Vos que todo lo sabés, si volvés mañana aquí, esa foto la guardás, la tirás o la rompés. Para mí lo mismo da, vos haces lo que querés. No la quiero más mirar, ni pensar lo que ella fue.
1: Fransız sosyolog Remy Essin, Tango isimli kitabının Tango'daki Kişilikler başlıklı bölümünden okumaya devam ediyoruz. El Compadron, Külhan Bey ya da Compadrito taklididir. Usta hırsızdır, korkaktır ama yiğitlik taslar. Batakhane fedaisidir. Randevu evi kapıcısı ya da hafiyedir. El Malevo hayduttur. Aşağılanan kişidir. Kadınları ya da zayıfları suistimal eder. Yalancıdır. İhanet ederek öldürür. Kendisinden çekinilmesinden hoşlanır ama kendisinden güçlü olana asla kafa tutmaz. Şimdi günün son tandası Paço lakaplı Juan Maglio'dan geliyor. İlk parçamız Caído del Cielo. Gökyüzünden düştü. Ardından Noche del Reyes. Üç Kral Gecesi. Sonra Tus Cartas, Mektuplarınız ve Tandanın ve Günün son parçası Poca Cosa, Küçük Şey. Önümüzdeki pazar aynı saatte buluşmak üzere teknik masadaki arkadaşım Salih Işker ve bendeniz Ferit Dalbudak hepinize iyi bir hafta dileriz. Hoşça kalın.

0: Rio de la Plata.
1: Tango tarihi ve kültürü. Hazırlayan ve sunan Ferit Dalbudak.
0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Afrikon. Afrika üzerinde dolaşan sesler. Hazırlayan Ufuk Aktaş.
2: Pazar 20'de Apaçık Radyo'da.

0: Gezgin'in şarkısı. Rönesans'tan barok döneme yaratıcı dehanın keşfi.
1: Hazırlayan ve sunan İknur Akmanerk.

Apaçık Radyo'da Gezgin'in şarkısında bir pazar günü yeniden birlikteyiz. Herkesi Ankara'dan selamlıyorum. Ben İlknur Akman Erk. Program destekçilerimizle birlikte radyomuzu destekleyen tüm dostlara da selam olsun diyorum. Ve bizlere ulaşmak isterseniz elektronik posta adresimiz gezgininşarkisi@gmail.com. Dostlar, bugünkü ilk durağımız Rönesans'ın son yıllarıyla barok dönemin başlangıcı arasında yaşamış önemli bir İtalyan besteci, Francesco Soriano. 1548 yılında İtalya'nın Arpino kentinde doğan Soriano, Roma okulunun en önemli temsilcilerinden biridir. Müzik eğitimini büyük olasılıkla Giovanni Pierluigi da Palestrina'nın çevresinde aldı ve onun çok sesli müzik anlayışını benimsedi. Yaşamı boyunca Roma'daki önemli kiliselerde şapel şefliği yaptı. Özellikle Aziz Petrus Bazilikası, o meşhur papalık kilisesi ve Laterano Bazilikası gibi Katolik dünyasının en prestijli müzik kurumlarında görev aldı. Ve dostlar, Francesco Soriano'nun yaşadığı dönem Avrupa'da karşı reform hareketinin etkili olduğu yıllardı. Yani Katoliklerin Protestanlara karşı zemin kazandıkları, yeniden yükseldikleri dönem. Ve işte Katolik Kilisesi kutsal müziğin hem anlaşılır hem de manevi derinliğinin de yüksek olmasını istiyordu. Francesco Soriano da eserlerinde tam bu dengeyi kurmayı başarmış bir bestecidir. Yani müziği karmaşık görünmeden zengin bir çok seslilik sunar. Bugün dinleyeceğimiz Ave Regina Celorum. İşte Francesco Soriano'nun dört ses için yazdığı zarif bir Marian motetidir. Marian moteti, Hazreti Meryem ile alakalı bir motet biçimidir. Ve Soriano, Roma okulunun karakteristik üslubunu burada en saf haliyle sergiler. Yani ne demek istiyorum? Sesler birbirini dengeli bir şekilde izler. Karmaşık görünen çok seslilik hiçbir zaman metnin önüne geçmez ve dua metni her an anlaşılır kalır. Çok etkileyicidir. Hiçbir gösterişe ihtiyaç duymadan güçlü bir manevi atmosfer kurar bu güzelim eser. Kimden dinliyoruz? Ave Regina Celorum'u Raffaele Puccianti yönetiminde Opera Polifonica'dan dinliyoruz. Francesco Soriano'yla bu haftaki müziklerimize başlıyoruz.

kentinde dünyaya geldi Förster. Müzisyen bir aileden geliyordu. Dolayısıyla ilk müzik eğitimini de babasından aldı. Sonra tabii ki pek çok isimde gördüğümüz gibi İtalya'ya gitti. Roma'da kutsal barok müziğinin büyük ustalarından Giacomo Carissimi ile çalıştı. Ve bu eğitim onun besteciliğini gerçekten derinden etkiledi ve İtalyan barok üslubunu Kuzey Avrupa'ya taşıyan isimlerden biri oldu bestecimiz Kaspar Förster. Yaşamının büyük bölümünü Danimarka Kralı 3. Frederik'in sarayında geçirdi Kaspar Förster. Burada hem şarkı söyledi, hem bestecilik yaptı, hem de saray orkestrasının başında uzun zaman geçirdi. Zaman zaman Venedik'e giderek orada dönemin yeni müzik anlayışını takip etti. Gerçekten güzel bir sentez yaratmayı başardı Kaspar Förster. Şöyle diyebiliriz, İtalya ile Kuzey Avrupa arasında önemli bir sanatsal köprü oluşturdu Förster. Size şimdi bugün ne hazırladım? Fa majör sonatını hazırladım. Bestecinin fa majör sonatının özelliği şu. Kaspar Förster'in genellikle vokal eserleri daha fazla bulunuyor. Bu onun günümüze ulaşan az sayıdaki çalgı eserlerinden biri olarak öne çıkıyor. Fa majör tonda bestelenmiş. İki keman, violonsel ya da viola da gamba ve tabii ki org ya da klavsenle birlikte icra edilen bir sürekli bas. Yani tipik bir 17. yüzyıl üçlü sonatı dokusu var bu eserde. İtalyan etkisi aslında bu eserde çok belirgin. Bence hoşunuza gidecek ve şu da önemli. Kimden hazırladım size bu eseri? Chordarte Ensemble yorumuyla hazırladım. Chordarte Ensemble yorumu da bu eseri böyle çok hafif, dans eder gibi ve şeffaf bir üslupla seslendiriyor. Bu yaklaşım da Förster'in müziğinin bilhassa o İtalyan yönünü çok güzel ortaya çıkarıyor. İşte şimdi Kaspar Förster'in Fa majör sonatı radyolarınıza geliyor.

Değerli dinleyenler, Kaspar Förster'den sonra bir başka Alman daha geliyor. Johann David Heinichen. O da tabii barok dönemin, Alman baroğunun önemli bir ismi. Lakin o da aslında laf aramızda Kaspar Förster gibi. Hani on, Förster kadar değil ama geri planda kalmış isimlerden biri. Ben çok seviyorum ve sıkça da yayınlarımıza konuk alıyorum. 1683 yılında doğdu Almanya'da, Kreuzlun şehrinde. Leipzig Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı. Ama pek çok isim gibi hukuktan ziyade yaşamını müziğe adadı. Ve gençlik yıllarında Johann Sebastian Bach, Georg Philipp Telemann ile, bakın dostlar, isimlere bakın, aynı müzik çevresini paylaştı Heinichen. Ve İtalya'ya gitti. İtalya'da İtalyan operasını ve dönemin yeni müzik anlayışını tanıdı. 1717 yılında Saksonya Elektörü ve Polonya Kralı 2. Augustus tarafından da Dresden Sarayı'nın Kapellmeisteri olarak görevlendirildi. Yani müthiş. Ve o dönemde dostlar, Dresden gerçekten Avrupa'nın en parlak müzik merkezlerinden biriydi. Gerçek bir usta. Bugün sizlere işte tam da uzun yıllar çalıştığı, Dresden'de bestelemiş olduğu Dresden konçertolarından birini sunmak istiyorum. Re majör tonda bestelenmiş eser. Allegro molto, adagio ve allegro olarak 3 bölümden oluşuyor. Musica Antiqua Köln'den dinliyoruz. Johann David Heinichen radyolarınıza geliyor.

Değerli dinleyenler, Johann David Heinicke'nin Dresden konçertolarından Re majör konçertoyu Musica Antiqua Köln topluluğundan dinledik. Şimdi sırada kim var diye soracak olursanız bugünkü yolculuğumuzun en dikkat çekici isimlerinden biri geliyor. 17. yüzyıl Venedik'in sıra dışı sanatçısı Barbara Strozzi, bir kadın besteci ve gerçekten önemli bir isim. 1619 yılında Venedik'te doğdu. Şair ve librettist Giulio Strozzi tarafından yetiştirildi ki kendisi de zaten babası. Venedik'in entelektüel çevrelerinde eğitim gördü. Küçük yaşlardan itibaren Barbara hem şarkıcı hem de besteci olarak dikkat çekti. Şimdi Barbara Strozzi'nin yaşadığı dönemde kadınların opera sahnesinde ya da kilise müziğinde besteci olarak kabul görmesi oldukça zordu. Buna rağmen dostlar dikkatinizi çekerim. Barbara Strozzi 8 eser koleksiyonu yayımlamayı başardı ve 60'tan fazla kantat, arya, düet ve madrigal besteledi. Ve bu yönüyle eserlerini kendi adıyla yayımlayan ilk kadın bestecilerden biri olarak müzik tarihinde önemli bir yer edindi Barbara Strozzi. Ve tabii ki Strozzi'nin müziğinde insan sesi her zaman merkezde yer alır. Melodileri son derece doğal, duyguları ise son derece içtendir. Aşkı, özlemi, sevinci ve hüznü anlatır Barbara Strozzi'nin eserleri. Bugün Pensaci ben mio cuore, İyi Düşün Ey Kalbim başlıklı eserini dinleyeceğiz. Bu eser zarif bir oda kantatından bir bölümdür ve eser şöyle diyor. İyi düşün ey kalbim, aşkın ateşine şaka olsun diye bile bir kelebek gibi yaklaşma sakın. Emanuela Galli'nin o harika sesine Paul Bayer lavtasıyla eşlik ediyor. Barbara Strozzi radyolarınıza geliyor.

Değerli dostlarım, Barbara Strozzi'nin İyi Düşün Ey Kalbim başlıklı bu güzelim şarkısını Emanuela Galli'nin harika sesinden dinledik. Paul Bayer laftasıyla eşlik etti. Geldik bugünün son eserine ve maratonumuza dönüyoruz şimdi. Malum birkaç haftadır Johann Joseph Fuchs'un eserlerini dinlemekteyiz ve yaşam öyküsüne odaklanmaktayız. Enteresan, çok da sevdiğim bir isim. Johann Joseph Fuchs mütevazi bir köylü çocuğuyken Avrupa'nın en önemli müzik makamlarından birine yükselmiş son derece etkileyici bir isim. 1660 yılında Avusturya'nın kırsalında bir köyde dünyaya geldi. Ailesi çiftçiydi. Genç yaşta kilise okullarında eğitim gördü. Müzik eğitiminin ayrıntılarını tam bilemiyoruz. Lakin iyi bir kemancı olmaya evrildiğini görüyoruz. 1690'larda Viyana'ya yerleştiğini öğreniyoruz kaynaklardan ve işte o zaman İmparator 1. Leopold'un ilgisini çekiyor Johann Joseph Fuchs. Ve İmparator'un himayesinde 1698-1700 yılları arasında İtalya'da bulunarak İtalyan müzik geleneğini öğreniyor. Roma, Venedik başta olmak üzere. 1705'te Habsburg Sarayı'nda çalışmaya başlıyor. 1715'te resmen Hofkapellmeister görevine getiriliyor. Yani saray orkestrasının başı. Artık müziğin patronu oluyor Fuchs. Ve o pozisyonda 3 imparatora hizmet etmiştir Johann Joseph Fuchs. 1. Leopold, 1. Joseph ve 6. Karl. 1741 yılında Viyana'da öldüğünde ardında yüzlerce eser bırakmıştı Fuchs. Dediğim gibi bu önemli besteciyi biz az tanıyoruz ama ve lakin Freiburg Barok Orkestrası 2006 tarihli bir kayıt çıkardı. Çok sevdiğim bir kayıt. İşte o kaydı dinleyerek hem yaşamını inceledik hem de eserlerinden güzel bir seçki dinledik bugüne kadar. Bugün güzel bir orkestra süiti bizleri bekliyor. Do majör tonda bestelenmiş eser devrin saray danslarının melodileri üzerinde yükseliyor. Çok sevdiğim Freiburg Barok Orkestrası bu harikulade eseri radyolarınıza getiriyor.

0: Değerli dinleyenler, Johann Joseph Fuchs'un Do majör orkestra süitini Freiburg Barok Orkestrası yorumuyla dinledik. Haftaya maratonumuzdaki son eseri de dinleyerek Johann Joseph Fuchs sayfasını ardımızda bırakmış olacağız. İşte o güne dek sizler sevgiyle kalın, sağlıkla kalın ve bol bol müzikle kalın.
1: Gezginin Şarkısı. Rönesans'tan barok döneme yaratıcı dehanın keşfi.
2: Hazırlayan ve sunan İknur Akmanerk.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Perşembe akşamları 21'de Apaçık Radyo'da.
1: Reklamlar.
2: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklamlar bitti. Alla Turca. Türkiye'den klasik müzik yorumcuları ve bestekerleri.

0: Çarşamba günleri 14.30'da Apaçık Radyo'da.
1: Hazırlayan ve sunanlar Ali Pınar, Ersin Antep ve Ozan Binici.

0: Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo.
0: Kainatın
1: tüm
0: seslerine,
1: renklerine
0: ve
1: titreşimlerine
0: Apaçık
1: Radyo.
0: Apaçık
1: Radyo.
0: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gülin Demirok'a teşekkür ederiz.
3: Gidilmeyen yol.
4: Edebiyat, sinema ve sanatta yaşanmamış hayatların

0: Gidilmeyen yoldan hepinize merhaba. Biz bugün programa Have You Ever Seen the Rain dinleyerek başladık. Ben Aslı Kotaman, Apaçık Radyo'da filmlerle, sanatla, edebiyatla gitmediğimiz yolları düşünmeye devam ediyoruz. Aslında geçen hafta biraz kültür tarihini yeniden okumanın mümkün olup olmadığını konuşmuştuk. Yani geçmişin gerçekleşmiş olaylar üzerinden değil, böyle yarım kalan, başka türlü gelişebilecek ihtimallerden oluştuğunu konuşmuştuk. Şimdi bu hafta biraz sırça fanustan bahsedeceğim. İlk durağım Andrew Miller. Bu biraz onun yaşanmamış hayatlar fikrinden ve bu sorunun başka bir karar verseydim kim olurdum sorusunun benzer bir biçimde kültür tarihine baktığımızda ortaya çıktığı haliyle, yani bir metin çevrilmeseydi, bir el yazması kaybolsaydı, bir düşünür hakikaten de tesadüflerle başka bir yerde karşılaşmasaydı. Ve bu anlamda düşünerek kişisel hayatla kültür tarihi arasında ortak bir yapı kuracağım. Ve geriye baktığımda yaşananları kaçınılmaz sanma eğilimimizi biraz sorgulayacağım. O yüzden de hem Andrew Miller'ın On Not Being Someone Else kitabında kurduğu yapıya hem de ardından sırça fanusa bakacağım. Şimdi Andrew Miller, On Not Being Someone Else, Tales of Our Unlived Lives, yani aslında kabaca başka biri olmamak üzerine yaşamadığımız hayatların hikayeleri kitabında. Bu kitap bu arada 2020'de yayınlandı ve bir kişisel gelişim kitabı değildi. Yani geçmişte takılıp kalma, önüne bak, hani öyle bir kitap değil. O böyle bizim yaşamadığımız hayatlar bugünkü yaşadığımız hayatın içerisinde nasıl varlığını sürdürüyor, biraz buna bakıyor. Miller'ın buradaki temel kavramı unlived lives, yani sürülmemiş bir hayat, yani yaşanmamış hayat. Aslında bunlar herhangi birinin yaşayabileceği bütün hayatlar değil. Bir zaman, ya mesela Sylvia Plath'a baktığımızda ve Sırça Fanus'a baktığımızda bence bunun farkını biraz anlayacağız. Aslında bütün böyle sevdiğimiz ve okuduğumuz kitapların içerisinden bu ayrıntıları çekmek çok keyifli geliyor bana. Şimdi bir zamanlar bana gerçekten açıkmış gibi görünen ama seçimlerim ve koşullar sebebiyle gerçekleşmeyen hayatlardan bahsediyor. Hiç ihtimal dahilinde olmayan bir hayat, benim yaşanmamış bir hayatım sayılmıyor Andrew Miller'a göre. Yani şöyle bir şey. Aslında o ben orta çağda doğsaydım sorusuna cevap vermiyor. Yani benim hayatım olabilecek kadar bana yakın ama sonradan kapanmış ihtimallerden bahsediyor. O yüzden de seçimleri önemsiyor ama hayatının her ayrımının seçimlerini de ben yapmıyorum. Karşılaşmalar, işte hastalıklar, ölüm, ekonomik koşullar, içine doğduğumuz bütün koşullar aslında, sınıfsal koşullar, cinsiyet koşulları, ırk koşulları, aynı zamanda siyasal düzen benim odama bazı yollar açıyor, bazılarını da kapatıyor. O yüzden bütün hayatlar sadece benim seçimim mi? Benim seçimim neyi değiştiriyor? Öf, bazen seçtiğim hayatı da yaşamama izin verilmeyebiliyor ya. Şimdi yaşamadığım hayatlarla okuduğum hikayeler arasındaki bağlantıyı düşündüğüm zaman aslında edebiyat sadece başka insanların hayatlarını göstermiyor. Benim yaşamadığım hayatları da geçici olarak deneyimlememi sağlıyor. Bir roman okurken başka bir cinsiyetle, başka bir sınıfla, başka bir çağla, başka bir karar vermiş biri olarak bir süreliğine yaşayabiliyorum. Kendi hayatımın dışına çıkmam mümkün değil ama kurmaca aracılığıyla aslında ben onun sınırlarına yaklaşabilirim. O yüzden hani edebiyat biraz mümkün hayatların laboratuvarı gibi. Böyle gerçek hayatta hani Kierkegaard'ın aslında yolundan gidip biraz aynı anda hem işte mesela evlenip hem evlenmemeyi, hem gitmeyi hem kalmayı deneyimlemeye çalışmak bedel ödetiyor. Kurmaca da hiç ödetmiyor. Hatta gerçek hayatta bazen bu seçimleri yapamıyorsunuz bile. Ya bu fikir hayatın geri döndürülemezliğini ortadan tabii ki kaldırmaz ama zihinsel olarak iki hayatı yan yana koyabiliyor. Şimdi Miller diyor ki bize, modern edebiyatta bu mesele çok güçlendi. Yani tabii bunun tarihsel bir nedeni de var diyor. Modern insan artık kendisini böyle önünde çok seçenek bulunan bir kişi olarak görmeye başlıyor. Mesleği var, işte seçilecek partneri, yaşanacak yeri ve o kimliğini yeniden kurma konusunda, hayat tarzını şekillendirme konusunda seçenekleri çoğalıyor
1: O yüzden seçilmeyen yolları da çoğalıyor. Yani özgürlük daha fazla hayat sunarken daha fazla hayatı da kaybettiriyor aslında. O yüzden modern özgürlüğün, diyor Miller, içinde gizli bir yas var diyor. Bir yolu seçebilmem özgürlük, öteki yolları kapatmam kayıp diyor. Yani seçim bana bir hayat kazandırırken aynı anda diğerlerini de elimden alıyor diyor. Sırça fanustaki incir ağacını düşünün. Yavaş yavaş yere düşen incirler ve seçemezken, seçmeye çalışırken aslında dalında kuruyan ve sonra da yenmez hale gelen.

0: kişiyle mesela evlenmeyi seçtiniz. O kişiyle bir hayat kurmuyorsunuz. Başka kişilerle kurabileceğiniz hayat ihtimallerini de kapatıyorsunuz. Anne olduğunuzda mesela, ya ben kendi adıma konuşayım. Anneliğe başlamak değil buradaki mesela. Anne olmadığın bir hayatı geride bırakmak. Dolayısıyla bir yerde kalmayı seçtiğinizde gidebileceğiniz yerlerdeki diğer benleri kaybetmek üzerine diyor aslında hikaye. Ama yaşanmayan hayatlar bütünüyle de yok olmuyor işte. Yani zaman zaman bir insanla karşılaşıyorsunuz. Eski bir evinize geri dönüyorsunuz mesela. Yani James'in Jolly Corner'da olduğu gibi. Bir fotoğrafa bakıyorsunuz. Ya da yaşıtım birinin hayatını gördüğümde benim için bu sorgulama bir anda yeniden başlayabiliyor mesela.
1: Derken tabii imrenmeden özel olarak bahsediyor Andrew Miller. Yani kıskançlıktan bahsediyor. Hatta böyle deyince aklıma şey geldi. Behçet Necati Kil'in şiirinden bestelenen bir şarkı vardı. Erol Evgin söylüyordu. Hani bir sevgilin vardı. Hatta o şarkıda bana Past Lives filmini de çok hatırlatıyor. Çünkü ikisinde de böyle seçtikleri hayattan gerçekten severken yaşayamadığı başka bir hayata uzaktan selam gönderiyor. Aslında ikisinde de değil, daha çok hani bir sevgilin vardı da öyle oluyor. Yani Past Lives'ta Nora bir anlamda bir ihtimalin yasını tutuyor ama kararını da veriyor yani. Ama Necati Gil'in şiirinde işte evli kadının duygusu iki erkek arasında biraz suçlu ve ezik bir selama indirgeniyor. Ama yani ben bu şarkıyı seviyorum yine de. Bazı tasavvurlarını eleştirebilirim, ondaki sorunu görebilirim ama aynı anda melodisinden, hüznünden, bende uyandırdığı duygudan da etkilenebilirim diye düşünüyorum. Erol Evgin seslendirmişti bu şarkıyı. Bir suçlu gibi ezik sana selam söyledi diyordu. Hatta biz şimdi o şarkıyı dinleyelim. Ondan sonra devam edelim.

Açık Radyo'dan hepinize yeniden merhaba. Bugün gidilmeyen yolda erkenden bir şarkı molası verdik. Çünkü aklıma Erol Evgen'in bir şarkısı geldi. Şimdi bunu buradan devam ederken Miller demiştim, kıskançlıktan bahsediyor. Yani sadece başarılı olduğu için onun hayatı ya da onun sizin terk ettiğiniz yola devam ettiği için, kaybettiğiniz bir yolu görünür kıldığı için canınızı acıtabilir diyor. Başkalarında kendinizin gerçekleşmemiş biçimlerini görebilirsiniz diyor. Pişmanlıktan da bahsediyor. Yaşamadığımız hayatları düşündüğümüzde işte özlem, merak, rahatlama, suçluluk, minnet, böyle haset gibi duygular ortaya çıkabilir diyor. İyi ki de öyle olmamış de diyebiliriz mesela diyor. Ama sadece de pişmanlık değildir. Aslında o hayatın gerçekleşmemiş olması bazen bizi rahatlatabilir, bazen romantikleştirebilir, bazen de yaşadığımız hayatı anlamak için ona ihtiyaç duyabiliriz diyor. Yani çünkü buradaki en önemli düşüncelerden biri biraz ben olmadığım kişiler sayesinde bu kişiyim de diyebilmek. Yani olmadığım, gitmediğim yerler, olmadığım benler, konuşmadığım diller, yazmadığım kitaplar beni sınırlandırarak biçimlendirir diyor yani. Ben buyum dediğim her an farkında olmadan bu değilim demiş oluyorum. Bu da bir paradoks. Başka bir hayatı düşünürken orada da hala bugünkü ben olarak kalmak isteme. Yani başka bir ülkede yaşamış olma, başka bir meslek seçmiş olma ama yine de ben olmak isteme. Ama bunlar olsaydı aslında o hayatı yaşayan kişi ben olmayacaktım. O yüzden de keşke onun hayatını yaşasaydım cümlesi doğru değil. Ben onun hayatını yaşarsam artık ben olamam çünkü. İstediğim şey çoğu zaman başka biri olmak değil, başka birinin sahip olduklarına kendim olarak sahip olmak. Bunu çok özellikle anlatıyor mesela. Diyor ki, başkasının güzelliğini, yeteneğini, başarısını, hayatını isteyebilirsiniz ama aslında bunlara sahip olan kişi hala siz olmak istersiniz. Kendi bilincinizi koruyarak başka bir hayatı ele geçirmek istersiniz. Oysa başka bir hayat başka bir benlik demektir diyor. Ve o yüzden de yaşanmamış hayat fikri tanıdık ama yabancı. Yani bu kişi ben olabilirdim demek ama aslında ben olmadığını görmek. Bu kitabın en sonunda da yaşadığın hayat doğru hayattır demiyor. Yani incelikli bir yere vardırıyor. Hayatımı sevebilirim ama başka türlü olabileceğini de bilebilirim. Bir hayatın değerli olması, onun kusursuz olması anlamına gelmez. Tam tersine değeri belki de o bütün olasılıklar arasında bunun gerçekleşmiş olmasından gelebilir. Ama biz burada inkar ederek başka bir türlüsü zaten mümkün değildi diyerek hayatımızın gerçek rastlantısallığını ortadan sileriz diyor. Yani başka bir türlü olabilirdi ama yine de bu hayat benim. O yüzden de işte Robert Frost'un Gidilmeyen Yol şiirinden fikri ortaya çıkarıyor. Geçmişe baktığımızda hangi anları yol ayrımı olarak seçiyoruz, hangi ihtimalleri büyütüyoruz, hangilerini unutuyoruz gibi. Şimdi sırça fanustan bahsedeceğimi söyledim. Sylvia Plath'ın sırça fanusunda Plath şöyle bir şey yapıyor. Hiçbir yolu seçemediğim, bütün ihtimaller önümde durduğu halde bu ihtimallerin bolluğunda bu ihtimaller beni özgürleştirmek yerine felç ederse aslında bunu söylüyor. Plath 1932'de Boston'da doğmuş. Çok genç yaşta şiirleri yayımlanmış. Smith College'da okumuş. Ardından Fulbright bursuyla Cambridge'e gitmiş. Orada da sonraki hayatında da çok büyük hani bildiğimiz diyeceğim, Plath'la ilgilenenlerin daha çok bildiği o partneri Ted Hughes'la tanışıyor. Evleniyorlar 1956 yılında. Aslında yaşamı boyunca bir sıkışmışlığı var. Yani şairlik, işte akademik başarı ya da işte evlilik, annelik, ekonomik bağımsızlık arasında sıkışıyor. İlk şiir kitabında The Colossus'ta ve sonra da tek romanında biz bunun izini hep görüyoruz. 1963'teki ölümünden birkaç hafta önce bunu Victoria Lucas takma adıyla yayınlıyor. Şimdi Sırça Fanus
Bir otobiyografi değil ama Platon yaşamından belirgin izler de taşıyor. Yani romanın kahramanı var bir tane, Esther. Esther Greenwood. Tıpkı Plath gibi başarılı, burslu, edebiyatta yetenekli genç bir kadın. New York'ta bir kadın dergisinde staj yapıyor. Bu da Plath'ın hikayesine biraz andırıyor bize. Ve dışarıdan bakıldığında da böyle çok geleceği açık görünüyor. Ama Esther öyle bir nokta geliyor ve seçeneklerin önüne serdiği bu dönemde yaşamıyla bir bağ kuramamaya başlıyor. Çünkü roman aslında 1950'lerin Amerika'sında geçiyor. Tarih önemli bir tarih. Kadınların eğitimli, zarif, yetenekli olmaları bekleniyor ama bu yetenekleri onların bağımsız bir hayat kurması için desteklenmiyor aslında. Eğitim görsün ama sonunda evlensin, çocuk sahibi olsun, kocasının hayatını desteklesin. Aslında buradaki amaç temelde bu. Bir an dedim aklıma bir film geldi. Adını hatırlamaya çalıştım. Mona Lisa'nın gülüşüydü mesela. O da 1953 yılında Sırça Fanus'un geçtiği yıllarda geçiyordu. Ve oradaki böyle bir seçkin kadın kolejinde Wellesley'di galiba ismi. Yani burada yanlış söylüyor olabilirim. Ona tekrar bakmam lazım. Bir anda aklıma geldi çünkü. Orada da mesela öğrenciler çok iyi eğitim alıyordu. Ama bu eğitim onları bağımsız bir mesleğe yöneltmek için değildi yani. Onları nitelikli eş yapmaya, anne yapmaya hazırlamak içindi. Ve hatta Julia Roberts'ın oynadığı sanat tarihi hocası buna da itiraz ediyordu. Burada mesela Sırça Fanus'ta bizim Platon, yani hem Sırça Fanus'ta geçen o dergi hem de Platon gerçek hayatındaki bu Mademoiselle dergisinin biraz hikayesini andırıyor galiba. Ben bunu daha önce şey diye bakmıştım. Mesela Greenwood aslında sembolik bir anlam çıkarabilmeli miyiz diye düşünmüştüm. Çünkü hani buradaki anlam o yeşil bir, ya bir tür hayat ağacını anlatıyor mu acaba o Greenwood ismi diye düşünmüştüm. Ama sonra şöyle bir şey öğrendim. Platon'a annesi Aurelia'nın Almanca kızlık soyadı Grunwald. Grunwald zaten yeşil orman demek. Aynı işte Greenwood'daki gibi. O yüzden de biraz galiba kendi aile geçmişine bağlamaya çalışıyor. Ben yine de okurken o Green'i Esther'in gençliği olarak, henüz olgunlaşmamış ihtimalleri olarak, işte incir ağacı gibi böyle o doğadan imgelerle ilişkilendirmek. Hatta Wood'u da ormandaki ölümle hani buluşturmak, böyle psikanalitik okumalar da vardı. Hep kafamda böyle bir şey oluyor yani aslında bakacak olursak. İnsan sonuçta eline gelen eseri yorumluyor ve okuyor. Hep böyle bir imgelem kuruyor benim için. İşte mesela Esther'in karşısında da bu anlamda eşit seçenekler yok. Ona istediğin her şey olabilirsin deniyor ama aslında önüne birbirini dışlayan iki hayat konuyor ve ya okuyacak çocuk sahibi olacak ya da yazarlık ve meslek hayatını seçecek. Bu dalları meyvelerle dolu incir ağacının önünde hayal ettiğinde kendisini, her incir bir başka bir hayat. Birinde mutlu bir evlilik var, çocuklar var, birinde böyle ünlü bir şair olmak var, birinde başarılı bir akademik hayat var, başka birinde İşte Avrupa'ya gitmek var ya da bir diğerinde farklı sevgililer var. Bambaşka deneyimler var yani. Ve Esther bütün incirleri istiyor. Yani hangimiz istemiyoruz ki? Aslında yetişkinlik zaten bu istekleri neden olmayabileceğini biraz da kabul etmekle ilgili değil mi? Yani sadece arzuya bıraksanız tabii ki ister. Ama tabii burada şöyle bir şey. Yani olumsuz bir şey söylemeye çalıştığımdan değil. Ama bu çok İnsani bir durum. O sadece onu söylemeye çalışıyorum. Ama kararsız kalırken de incirler kararıyor, buruşuyor, yere düşüyor. İşte bu sadece biraz karar vermenin güçlüğü de değil aslında. Burada biraz da toplum ona bu hayatların hepsinin bir arada neden mümkün olmadığını açıklamıyor. Yani bir yandan da erkekler için çok birleştirilebilir görünen kimlikler, aynı anda şair ve anne olmak gibi mesela. Gezgin ve akademisyen olmak gibi. Kadınlar için olmuyor. Kadınlara sunulan özgürlük vaadinde bir çelişki var. Yani Esther'e birçok seçenek varmış gibi geliyor ama bu seçenekler aslında başka bir yönü de feda ediyor. Bir tane makale okumuştum. Bu Mademoiselle dergisiyle
aslında sırça fanustaki o domestik ideali karşılaştıran. Bu dergi 1935 ile 2001 yılları arasında yayınlanıyor ve daha çok böyle üniversiteli eğitimli şehirli genç kadınlara sesleniyor. Sadece de böyle ev işleri falan anlatmıyor yani. Truman Capote gibi, William Faulkner gibi edebiyatçıları da yayımlıyor. Genç kadınlara yazarlık, editörlük fırsatları da sunuyor. Hatta Platt 1952 yılında bu derginin kurmaca yarışmasını kazanmış. Ve 53'te de 1953 yılında yani kendi gibi genç kadınlarla beraber New York'taki konuk editörlük programına seçilmiş. O yüzden de Sırça Fanus'taki Esther'in Ladies Day dergisindeki stajı aslında bu deneyime dayanıyor. Yani Smith burada şeyi söylüyor bize, yani derginin genç kadınlara böyle işte New York seyahat, yazarlık, işte mesleki başarı vaat ederken aslında reklamları, yemek yazıları, görgü öğütleri, iyi eş olma, iyi ev kadını olma, doğru tüketici olma telkinlerinin olduğu. Bu yüzden de mesela romandaki zehirlenme, açlık, aşırı yeme sahneleri Esther'i fiziksel olarak beslenirken kendisine sunulan kimliklere ruhsal olarak aç kalması. Şimdi ben burada bunun çok daha sert ve erken vurucu bir örneğinden bahsedeceğim. Charlotte Perkins Gilman'ın 1892'de yayımlanan Sarı Duvar Kağıdı'ndan. Ama ondan önce bir şarkı arası vereceğim yeniden. Ve şarkının ardından biz bu hem Sırça Fanus'a hem Sarı Duvar Kağıdı'nı incelemeye devam edeceğiz. Queen'den gelsin, It's a Hard Life desin, ardından beraberiz.

Gidilmeyen yoldan hepinize merhaba. Yeniden merhaba aslında. Ben Aslı Kotaman, Apaçık Radyo'da Gidilmeyen Yolda biz filmlerle, sanatla, edebiyatla gitmediğimiz yolları konuşuyoruz. Bunu ben yaz boyu romanlar, bildiğimiz romanlar üzerinden yapmayı istiyorum. Çünkü aslında onlara başka bir açıdan bakmak, yeni okuma biçimleri, aynı romanı aynı şekilde okumak değil de biraz daha başka bir yerden düşünmek önemli gibi geliyor bana. Tam bunu yaparken demiştim ki şimdi bu Sırça Fanus'u anlatırken bunun daha erken bir ön yani erken olunca zaten öncül oluyor galiba. Daha erken bir örneğini vereyim. Charlotte Perkins Gilman'ın 1892'de yayınlanan Sarı Duvar Kağıdı öyküsü. Burada doğum sonrası ruhsal çöküntü yaşayan bir anlatıcımız var. Doktor olan kocası tarafından dinlenme tedavisine tabi tutuluyor. Çalışması, yazması, kendi durumunda hakkında karar vermesi yasaklanarak bir odaya kapatılıyor. Sanki onun için iyi bir şeymiş gibi bu. Kadının zamanla Sarı Duvar Kağıdı'nın desenleri arasında sıkışmış başka bir kadın görmeye başlıyor ve aslında gördüğü evin ve daha çok da tıbbın ve o dönemde tabii ki erkeklerin elindeki tıbbın diyelim, içine hapsedilmiş kendisi. Yani kadının delilik olarak görülen o işte ya da ona tedavi edilen bütün bu yapıştırmaları onu iyileştirme iddiasıyla aslında ev içi ideolojiyle işte evlilikle bunlarla nasıl biçimlendiğini anlatmaya çalışıyor biraz da. Hatta o dönemde bir doktor var ve o doktorla bu dinlenme tedavisi özdeşleşiyor. Galiba Mitchell'dı ismi. Yani o dinlenme tedavisi veriliyor kadınlara. İşte deli olarak düşünülen kadınlara diyeyim. Halbuki burada doğum sonrası depresyon yaşayan bir kadın var. Ve bir biçimde onun çalışmak, yazmak ve insanlarla görüşmek istemesi hem tırnak içerisinde histerik ve akıl dışı oluşunun kanıtı olarak sayılıyor. Yani kadın aslında zihinsel faaliyetten mahrum bırakılıyor. Bebekle ilişkisinden koparan bir tedavi öneriliyor. Ve bir kadının itirazının neden bu kadar kolay delilik olarak adlandırıldığına ilişkin çok önemli bir şey yapıyor bana kalırsa. Burada mesela bence özellikle 1892 yılında yayımlanıyor Sarı Duvar Kağıdı. Bu itaati iyileşme sayan erkek egemen tıp anlayışına çok erken ve çok güçlü bir karşı çıkış. Burada kadının gizlice tuttuğu günlük var. O başlı başına önemli. Yani doktor ve kocası onun adına konuşurken anlatıcı yasaklanan hikayesini yazıyor. Ve bu yüzden çok önemli. Kendi o ya bize ulaşan bir yazıya dönüşmesi diyelim. O kısım çok önemli. Şimdi ben Sarı Duvar Kağıdı uzun uzun incelenebilir. Ama arasında belki de 60 yıl mı oluyor işte var ama temel çelişkinin sürdüğünü görüyoruz biz burada. Yani Sarı Duvar Kağıdı'nda ya Gilman'ın kahramanına hiç seçenek tanınmıyor. Platon Esther'ine birçok seçenek varmış gibi gösteriliyor. Ama bunların sonunda yine geleneksel kadınlıkla ya onu seçmesi bekleniyor diyelim. Ve o yüzden de sadece buna bir seçim paradoksu da diyemeyiz. Ona bütün incirleri yiyebileceği bir hayat sunulmuyor. Üstelik zaman da tarafsız değil. Esther karar vermeyi erteledikçe seçenekleri yani sırça fanusta onu beklemiyor. Yani incirler dalda sonsuza kadar kalmıyorlar. İncirler kararıyorlar, işte dökülüyorlar. Ve aynı kadınlığın biyolojik ve toplumsal taksimine de benziyor. Yani ayrıca zaman da baskı kuruyor. Yanlış bir hayatı seçmekten korkarken zamanın bütün hayatları elinden alabileceğini hissediyor Esther. Yani sırça fanus da aslında bu. İşte nereye giderse gitsin aynı fanusun içinde kaldığını düşünüyor. Fanusun içindeki hava çok ağır. İnsan kendi soluğunu tekrar tekrar içine çekiyor. Dışarıdaki hayatı görebiliyor ama bunun içine de katılamıyor. O yüzden de mesela ben incir ağacı ve sırça fanus metaforları arasında önemli bir çelişki olduğunu düşünüyorum. Biri yani incir ağacı dışarıdaki ihtimallerin bolluğu. Sırça fanus Esther'in bu ihtimallere ulaşamaması. Üstelik görüyor olmasına rağmen. Dünya olasılıklarla dolu ama Esther'in hareket alanı sınırlı.
O yüzden de Esther'in depresyonunu sadece ya şöyle söyleyeyim, aslında doğru kurayım cümleyi bakayım. Yani sadece toplumsal baskıya da indirgeyemeyiz. Orada böyle ağır bir ruhsal çöküşten bahsediyor. Psikiyatrik tedaviden, işte hastane deneyimlerinden bahsediyor. Ve o hastalıkla toplumsal çevre arasında kesin bir şey yok ama yani sınır yok. Hem kişisel hem tarihsel bir taraf var. Bu galiba Radical Imaginary of the Bell Jar diye bir makalede vardı bu. Yazarı incir ağacını kadınlara sunulan kimlik kategorilerinin yapaylığı ile ilişkilendirmişti. Yani Esther'in hazır seçeneklerden en iyisini bulamamak ve bu seçenekleri düzenleyen toplumsal dilin içine sığamamakla nasıl ilişkilendiğini anlatıyordu. Esther'in çevresindeki kadınlar da farklı incirleri temsil ediyor bu noktada. Yani Betsy mesela temiz, uyumlu böyle ve de aslında belki de o dergilerde anlatılan, mesela Matmazel'de anlatılan geleneksel genç kadın modeline daha çok uyuyor. Doreen biraz böyle alaycılıkla, toplumsal kurallara başkaldırıyla, böyle arzularının işte peşinden gitmekle diyeyim. Ya da Philomena Gina'ydı, başarılı bir kadın yazarı temsil eden. Esther'in annesi de çalışkan ama geleneksel güvenlik fikrine bağlı bir kadın. Joan, Esther'in aynası, hatta yaşayabileceği başka bir benlik. Ama Esther bunların hiçbirine dönüşemiyor. Çünkü her biri ona sadece bir parça hayat sunuyor. Yani sadece birini taklit etmek değil, bölünmeden yaşayabileceği bir kimlik. Virginia Woolf'un Deniz Feneri'nin başında böyle bir alıntı olduğunu hatırlıyorum. Burada sırça fanus, yani Miller'ın aslında, mesela şey diyelim, Andrew Miller'ın yolcusu genellikle yıllar sonra geriye bakıp doğru yolu seçseydim kim olurdum, diğer yolu seçseydim kim olurdum diye soruyor. Ama Esther daha yol ayrımında, yani bir yolu seçersem bütün benlikleri öldürmüş mü olurum diyor daha çok. Bu yaşanmamış hayatın böyle geçmişe değil geleceğe ait biçimi, henüz kaydedilmemiş ihtimallerin insana kayıp duygusu verebilmesi, seçim yapmadan önce seçimin yasını tutmaya başlayabilmesi. Platon kendi hayatının böyle biraz romanın anahtarı gibi kullanmak konusunda biraz daha çekinceliyim. Çünkü hani sanki geriye dönük olarak Esther'in her cümlesini yazarın sonuna ilerleyen bir işaret, ya ölümüne doğru ilerleyen bir okuma tehlikesi yaptığımızı düşünüyorum. Oysa romanın edebi ve toplumsal bir, nasıl söyleyeyim, burada bir böyle bir karmaşık bir yapısı var. Onu kaybedebiliriz öyle olursa. O yüzden de Esther, yani böyle Platon kurgusal kopyası gibi düşünmek çok doğru değil, çok daha katmanlı. Ama elbette ki Platon yazarlık, evlilik, böyle annelik arasındaki işte o yaşadığı gerilimi anlatıyor. Platon iki çocuk annesiyken yoğun biçimde yazmayı sürdürmesi, yani o yüzden de yazarın üretimi ve ev içi emeğin nasıl yürüyebileceğini düşünmesi. Bunu, incir ağacını bugün okuduğumda daha da, ya o metaforu çok daha güncel de buluyorum. Yani Eniğerno'da da okudum mesela bunu. Bize önceki kuşaklardan fazla seçeneğimiz olduğu söyleniyor. Mesleğimizi, yaşadığımız yeri, ilişki biçimimiz, hatta kamusal kimliğimizi bile seçebileceğimiz. Ama seçenek arttıkça seçmediklerimizin sorumluluğu da bize düşüyor. Ve özgürlük vaatleri kolayca suçluluğa da dönüşebiliyor. Yani eğer mutsuzsan doğru inciri seçemedin. Eğer başarılı olamadıysan yeterince cesur davranamadın gibi. Ya da eğer başka bir hayat istiyorsan kendi seçimlerini yanlış yaptın. O yüzden mesela önünde gerçekten hangi seçeneklerin bulunduğunu ve bunların neden birbirini dışladığını sormamızı sağlıyor çok erken dönemde. Bazen karar veremememizin sebebi bize sunulan hayat modellerinin hiçbirinin bütün bir insan olmamıza izin verilmemesi diyor aslında. Bu noktada belki tekrar bir şarkı arası vereceğim. Ve bu sefer The Doors'dan Love Her Madly gelsin. Ardından yeniden beraber olalım.

Gidilmeyen yoldan hepinize tekrar merhaba. Şimdi bugün biz sırça fanusu inceliyoruz. Ama bir yandan da zaten hem bu yaşanmamış hayat fikrinin romanlarda nasıl karşımıza çıktığını bakıyor ve hem de romanları biraz farklı yerden okumaya çalışıyoruz diyeyim. Bunu devam edeceğim yani buna farklı romanlarla devam edeceğim. Çünkü mesela Ian McEwan'ın Kefaret romanında bambaşka bir biçimle karşılaşabilirsiniz yaşanmamış hayatla. Yani Esther hangi geleceği seçtiğini bilemiyor. Kefarette Brioni Tellis verdiği yanlış bir hükümle iki başka insanın geleceğini ellerinden alıyor. Yani bu McEwan İngiliz bir yazar. Böyle onun öyküleri karanlıkla, biraz tekinsizle, şiddetle yüklü olduğu bir dönem var. Hatta Ian Macabre deniyor galiba o döneme. İnşallah doğru telaffuz ediyorum yani ama öyle daha sonraki romanlarında ama böyle bu yanlış anlamalara, rastlantılara, tek bir kararın geri döndürülemez sonuçlarına falan yoğunlaşıyor. 2001'de Kefaret mesela bütün bu meseleleri üst üste koyduğu, 2001'de Türkçe'de yayınlanan, 2001 değil tabii ki yahu. De düşmedim değil. 2001'de yok. Ben İşte bu insanın zamanın geçtiğinin ve biraz galiba yaşanmaya başladığının kanıtı. O kadar yeni geldi ki 2001 bana ama değil yani evet 2001 gerçekten öyle. Zaman çok hızlı geçiyor. Velhasıl 2001'de yayınlanan diyeceğim yeniden inanamayarak. Romanda Tellis ailesinin İngiltere'deki krevi var ve bir de Brioni var yani. Yazmayı seven, dünyayı böyle daha çok nasıl söyleyelim hikayeler üzerinden, olay örgüsü üzerinden anlamaya çalışan bir çocuk. İnsan davranışının nedenini suçluları ve masumlukları olduğuna inanıyor. Yani daha kalın çizgileri var, belirsizliğe tahammül edemiyor. Ve ablasıyla evin hizmetçisinin üniversite görmüş oğlu arasında yani Cecilia ve Robert Turner arasında yaşanan işte bir yakınlaşmayı uzaktan görüyor. Cecilia elbiselerini çıkarıp suya giriyor. Robbie de onu izliyor. Ve Brioni bu sahnenin öncesini ve o iki yetişkin arasındaki gerilimi bilmediği için Robbie'yi çok tehditkar biri olarak, Cecilia'yı da onun kurbanı olarak düşünüyor. Ardından Robbie'nin Cecilia'ya yazdığı mektubu yanlışlıkla okuyor. İkisini kütüphanede görüyor ve henüz daha o deneyimi anlayacak bilgisi olmadığı için, çok küçük olduğu için yaşı belki bilmiyorum. Robbie'nin tehlikeli olduğuna karar veriyor. Ve o gece kuzen Lola'ya saldırıldığında Brioni saldırganı görmemiş olmasına rağmen Ruby'yi teşhis ediyor. Ve Ruby tutuklanıyor ve hapse giriyor. Şimdi biz bu hikayeyi ileride çok başka başka yerlerde yine göreceğiz. Elbette ki. Brioni kendi yorumunu bilgi sanıyor. Yani buradaki temel şey bu. Gördüğü birkaç parçayı kendi tamamlıyor, bir hikaye kuruyor, kendi kurduğu hikayeye inanıyor. Ve bu hikayeyi de bir hukuki gerçekliğe dönüştürüyor. O zaman onun kurmacası da böylece bir tür aslında bedel ödetiyor yani. Cecilia ailesinden kopuyor. Yani Cecilia ve Robin'in belki de birlikte yaşayabileceği hayat daha başlamadan bitiyor. Romanın savaş bölümünde Robin Dunkirk'e doğru giderken Robin'in zihninde Cecilia'ya kavuşacağı gelecek canlı aslında. Ama bu gelecek gerçekleşmiş değil. Ama o ona yani ona hayatı devam ettirme gücü veriyor. Yani yaşanmamış hayat bir de umut veriyor aslında burada. Romanın uzun bir bölümünde ben Robbie ile Cecilia'nın savaştan sonra yeniden birleştiği ve Brioni'nin onları ziyaret ettiği işte ifadesini geriye çekmeye hazırlandığını düşündürmüştü. Ama son bölümde Brioni ortaya çıkıyor. Ve bu mutlu birleşmenin kendi yazdığı bir son olduğunu söylüyor. Oysa ki Robbie işte Dunkirk'te ölmüş. Cecilia birkaç ay sonra metro istasyonunun bombalanması sırasında hayatını kaybetmiş. Brioni onların karşısına çıkıp özür dilememiş yani. O yüzden de ikisi savaş sonrasında birlikte yaşamamış. Yani benim okuduğum mutlu son Brioni'nin onlara kurmaca içinde verdiği bir son. Gerçekte ellerinden aldığı geleceği romanda onlara geri vermeye çalışmış. Romanla okur arasında aslında böyle bir ya Brioni'nin itirafı önceki anlatıya geri dönük olarak değişiyor.
bir biçimde çok zor bir soruyla karşılaşıyoruz bence burada. Yani Brioni'nin yazdığı mutlu son aslında onlara bir armağan mı? Yoksa bir nevi bir güç kullanımı mı yeniden? Yani Cecilia ve Ruby'ye hiç yaşayamadıkları hayatı vermesi çok merhametli görünebilir. Ama bir kez daha onların hikayesini kendi istediği gibi düzenleyen kişi Brioni. Onu nasıl çocukken kötü bir adama indirgiyorsa, yaşlı bir yazar olduğunda da bu sefer Cecilia ve Ruby'ye trajik aşklara dönüştürüyor. İlk hikayesi onları mahvetmişken son hikayesi kendi kefaretini mümkün kılıyor. O yüzden de mesela roman edebiyatın her şeyi onardığını söylemiyor. Tam tersine edebiyatın onarma arzusu ile böyle yazarın başkalarının hayatı üzerindeki gücü ve iktidarı arasındaki gerilimi anlatıyor. Biraz suçluluk ve teselli ilişkisi üzerinden okuyabiliriz burada hikayeyi aslında. Kayba dayanabileceği bir biçim vermeye çalışıyor. Kurmacanın bir teselli sağlamasını istiyor ve orada bir ama kefareti tamamlanmıyor. Çünkü bir kefaret için zarar verdiği insanların karşılığı kabul etmesi gerekiyor. Cecilia ve Ruby artık hayatta olmadığı için Brioni'nin bağışlanması mümkün değil. Kendi romanında kendi suçunu itiraf eden, hem cezayı belirleyen hem de kendini bağışlamaya çalışan kişi oluyor. O yüzden bence kefaret mesela Miller'ın sorduğu yaşanmamış hayat kavramını daha etik bir yerden bakıyor. Yaşamadığım hayat her zaman bana ait bir hayat da değil. Bazen benim kararım başka bir insanın yaşayabileceği hayatı yok edebilir diyor bir yanıyla da aslında. Brioni açısından yaşanmamış bu hayat doğruyu söylediği Robbie'yi suçlamadığı hayat. Ve Cecilia ve Robbie'nin birlikte yaşayabilecekleri bütün gelecek yıllar. Aynı olayın içinde 3 ayrı yaşanmamış hayat varken bunların ahlaki ağırlığı asla birbirine denk de değil. Bunu derken de süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bugün aslında Sırça Fanus'u anlatmak istedim. Biraz Kefaret romanına da bakmış olduk. Hatta Sarı Duvar Kağıdı öyküsüne de biraz bakmış olduk. Önümüzdeki hafta biraz Kefaret'ten devam ederek hem Henry James'e gideceğiz hem Ishiguro'ya gideceğiz. Yani bu noktadan devam edeceğiz. Bu her şey olabilme vaadi. İnsana edebiyatta ne yapıyor? Farklı farklı yerler, kitaplarda. Onları hep incelediğimiz şekilde değil de başka biçimlerde nasıl okuruz? Biraz buna bakacağız. Ve böylece sizleri Bad Moon Rising şarkısıyla baş başa bırakıyorum. Ben Aslı Kotaman, Gidilmeyen Yolu bu haftada Apaçık Radyo'da tamamladık. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam etmek üzere. Hoşça kalın, iyi haftalar.

0: gidilmeyen yol.
1: Edebiyat, sinema ve sanatta yaşanmamış hayatların izleri.
0: Hazırlayan ve sunan Aslı Kotaman.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gülin Demiroka teşekkür ederiz.
1: Açık Radyo gerçekten öyle yani, kitap gibi radyo, öyle söyleyeyim yani, kitap almaktan daha ucuzsunuz. Çok mayıp oldu böyle söyleyince.
2: Yok, hayır, çok, hayır, öyle çok yerinde oldu bence.
1: Yani binlerce kitap almak yani kütüphane gibi, işte hayatım boyunca dinleyemeyeceğim, bulamayacağım bir yığın bilgiyi, hayatım boyunca dinleyemeyeceğim şeyleri dinleyebildiğim bir kütüphane gibi bir radyo. Ahşaptan betona, mecidiyeden jetonayı dinliyorum. İşte çok düzenli dinlediğim programlardan bir tanesi. Salı günleri. Artık dinleyemiyorum çünkü o saatte yayında olmaya devam ediyorum ama kaydediyorum onu. Çünkü o hikayeleri mümkün değil bulamıyorum. Zaman zaman da ben kendi yayında kullanıyorum. Bir kez daha da teşekkür ediyorum. Olağanüstü hikayeler.
3: Kınar Erkan'a çok hakikaten biz de hayranlıkla dinliyoruz yani.
1: Nereden buluyor bütün onları? Hakikaten nereden buluyor? Yani
3: yakında da kitap yapacağını umut
1: mutlaka
3: ediyoruz.
1: Mutlaka yapmış. Evet.
4: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
5: Reklamlar.
6: ...6 Şubat depremlerinin acısı hala yüreklerimizde. Asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.
7: Bugün 6 Şubat. Unutulmaz acımızın ikinci yıl dönümü. Ard arda ülkemizi sarsan depremlerde kaybettiğimiz sevdiklerimizin derin hüznü hala yüreklerimizde. Depremin yaralarını el birliğiyle sarmaya, yuvalarını kaybeden insanlarımızı güvenli yaşam alanlarına kavuşturmaya devam ediyoruz. Şimdiye kadar 201 bin konutu hak sahibi vatandaşlarımızla buluşturduk. Dünyanın en büyük afet sonrası iyileştirme çalışmasıyla şehirlerimizi ayağa kaldırmaya devam ediyoruz. Hep birlikte güvenli yarınlara.
8: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.
5: Reklamlar bitti.

0: tumbling down, hallelujah.
1: You know, this jazz music is quite the thing now.
2: Apaçık Radyo.
3: Sevgili dinleyiciler, Ege'nin Köprüsü programında bu hafta 28 Haziran 2026 tarihli programın tekrarını dinliyoruz.
4: Ege'nin Köprüsü. Hazırlayan ve sunan Yannis Saulis.

Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Azime Önlü, Erkin Ön, Banu Tesal ve Defne Tesal'a teşekkür ederiz.

İyi akşamlar. Selanik'ten selamlar. Apaçık Radyosu'nda Ege'nin Köprüsü dinliyorsunuz ve ben Yanis Saulis. Bugün Manos Hadzidakis'e adanmış ikinci radyo programı. Her zamanki gibi bir orkestra eseriyle başladık. Eserin adı Bulutlar Geldiğinde'ydi ve Gioconda'nın Gülümsemesi adlı albümde yer alıyordu. Bu albüm Hadzidakis tarafından New York'ta geçirdiği yıllarda kaydedilmişti. Şimdi Buzuklerin Dansı adlı bir başka orkestra eserliğiyle devam edeceğiz ve sizlere Manos Hadzidakis'in düşüncelerinden bahsedeceğim.

1950'lerdeyiz ve Batı dünyası Latin Amerika'dan gelen melodilerle dans ediyor. Manos Hadzidakis geçimini sağlamak için ağırlıklı olarak film müzikleri yazıyor. Daha sonra eserlerinin çoğunun kendisini temsil etmediğini söyleyecektir. Onu rahatsız eden şey şarkının kötüye kullanmasıydı, diyor Hadzidakis'in üvey oğlu Yorgos Hadzidakis. Şimdi Oilisos adlı şarkıyı dinleyelim. 1956'dan bir yapımı. İcra eden Margarita Papageorgiou. Yine de film müziği.

Hacıtaksin özel bir sözü şudur. Canavara alışınca ona benzemeye başlarsınız. Ne yazık ki canavarın yüzüne alıştık. Annesi aslen Edirneliydi ve Anadolu kültürüne dair bir anlayış ve bilgiye sahip olması doğaldı. Manos Hacıdakis'in müziklerini bestelediği ve Türkiye ile bağlantılı en az iki film var. İlki Elia Kazan'ın Amerika Amerika adlı filmi, ikinci ise Jules Dassin Topkapı adlı filmi. İkisinden bir parça dinleyelim.

Apaçık Radyosu'nda Ege'nin Köprüsü dinliyorsunuz ve ben Yanis Saulis. Şimdi de Hacıdakis ile devam ediyoruz. Bana göre Manos Hacıdakis tamamen özerk ve özgür bir ruhtu. Varoluşunun özüne zarar veren şeylerle asla uzlaşmadı. Bakın ne diyordu. Kutsal saydığım şeyler şu. Çoğunluğun alışkanlıklarını, devletin mantığını ve akrabalarımın ahlakını hor görmek. Zulüm görenleri, aykırı olanları ve revizyonistleri tutkuyla sevmek. Sıradaki icra edenler Melina Mercouri ve Flery Dandonaki.

Frankenstein'in genç bir adamın odasında bir süs eşyası halinde geldiği andan itibaren dünya matematiksel olarak onun yok oluşuna doğru ilerler, diyordu Hacıdakis. Şimdi de Vangelis Papazoğlu'nun besteyle ve Hacıdakis'in düzenlemesiyle Kato Sta Lemonadika adlı parçayla devam ediyoruz.

Şimdiden Hacı'daki Sin Yunanistan'daki milliyetçi eğilimler hakkındaki görüşüne bakın. Yunanistan asla ölmez. Bu ünlü marşı kaç kere duyarsam duyayım, her zaman kafamda bir soru işareti vardı. Kendi kendimde bu ne anlama geliyor diye düşünürdüm. Sanki içimde bir şey adımlamış gibi Yunanistan asla ölmediğine göre asla yeniden dirilmeyecek demektir diye düşündüm. Sırada Kayıp Hayallerin Valsı dinleyelim.

Günah Bizans kökenlidir. Aşk ise kadimdir, dedi Hacıdakis. Sırada muhteşem Mary Lynn'da dinliyoruz. Sirenin şarkısı.

Şimdi Hacı Dayıkis'in bir düşüncesini daha dinleyin. Artık kendimle derinden ve tamamen barışık olduğuma göre kim olduğumu, ne düşündüğümü, nasıl yaşandığımı ve gelecekteki yokluğumu neyin oluşturduğunu kendim için bilmek istiyorum.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Azime Önlü, Erkin Ön, Banu Tesal ve Defne Tesal'a teşekkür ederiz.
1: Ege'nin Köprüsü. Hazırlayan ve sunan Yannis Saulis.

0: Sevgili dinleyiciler, Ege'nin Köprüsü programında bu hafta 28 Haziran 2026 tarihli programın tekrarını dinlediniz.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.

0: Reklamlar.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Reklamlar bitti.

0: Apaçık Radyo.
1: Afriko. Afrika üzerinde dolaşan sesler. Ufuk Aktaş.
2: Afrikon'dan herkese selamlar. Kainatın tüm renklerine, seslerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo'da pazar akşamları Afrika semalarında dolanmaya devam ediyoruz. Bugünün konuğu Saha Gnawa, Brooklyn merkezli bir topluluk Saha Gnawa. Büyüleyici Fas Gnawa müziğini New York'un caz sahnesi ve elektronik müziğiyle birleştiriyor. Kendi adlarını taşıyan ilk albümlerini de Eylül ayında yayınladılar. Grup Malem Hasan Ben Caffar ve davulcu besteci Daniel Friedman tarafından kuruldu. Ben Caffar'ın Bonobo ile işbirliği yaptığı Innov Gnawa grubundan evrildi diyelim. Saha Gnawa trans benzeri ritimleri, çağdaş caz ve ince elektroniklerle harmanladığı albümü bence yeteri kadar ilgi bulmadı ama çok keyifli bir albüm olmuş bence. Şimdi albümden Sodoni Manayou, Babamoun ve Bacha Homo'yu dinleyeceğiz. Apaçık Radyo'da Afrika 10 başladı. Keyifli dinlemeler.

Brooklyn'de bestelendi ve yüzyıllık geleneğin başka uzantılarla birleştiğini görüyoruz. Gnawa müziğinin ruhani temeli korunuyor ama dans zemini ritimler ve doğaçlamaya açılıyor. Parçalar genellikle gambri ve hipnotik karkabas arasında, ki bu iki enstrüman Gnawa'nın temel taşıdır. Çok katmanlı bir etkileşimden doğuyor. Ardından sintler, elektro gitarlar ve davullarla da genişliyor. Şimdi albümden Aicha ve Hamduçay'ı dinleyeceğiz.

Gnawa müziği Sufi blues olarak da anılıyor. Kökenini Araplar tarafından Fas'a getirilen Batı Afrikalı köleleştirilmiş topluluklardan alıyor. Zamanla bu toplulukların ritmik ve ruhani gelenekleri İslam ve berberi kültürüyle birleşiyor. Kendine özgü bir müzikal, dinsel ifade biçimi oluşturuyor. Çağrı yanıt şeklindeki ritüel şarkılar, yani bir vokal ve takip eden başka bir vokal gibi, azizleri ve ruhları iyileştirme, trans ve özgürleşme için çağrılar yapıyorlar. Bugün Fas'ın her yerinde hem törenlerde hem de toplu kutlamalarda saygı gören, önemsenen bir müzik. Şimdi albümden parçalar dinlemeye devam edeceğiz.

Grubun kurucusu Ben Jaffer, Fas'ta köklü bir Gnav ailesinde büyüdü. Babası Muallim Abdullah Ben Jaffer ve diğer ustalardan eğitim aldı. Genç yaşta Muallim yani usta unvanını kazandı. Vokal ve gambri çalıyor. Ayrıca caz efsanesi Randy Weston ile çalıştı. Friedman ise grubun diğer üyesi yani diğer kurucu üyesi David Byrne ve Angelique Kidjo gibi isimlerle işbirlikleriyle tanınıyor. Afrika, Orta Doğu ve Latin ritimlerinden beslenen geniş müzikal bir yelpazeye sahip bütün grup üyeleri. Şimdi Nexah parçasına kulak vereceğiz.

0: Reklamlar.
1: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.

0: Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo. Radyo.
0: Radyo.
1: Apaçık.
0: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Neden bunları dinliyorum? Dinleyicisine göre şekillenen sesler, albüm okumaları.

0: Hazırlayan ve sunan Murat MRT Seçkin.
1: Herkese merhaba. Apaçık Radyo'da bendeniz Murat MRT Seçkin hazırlayıp sunduğu Neden Bunları Dinliyorum programının 105. fasikülüne hoş geldiniz. Bu programda albüm dinleme alışkanlığına kafayı takmış biri olarak bir albüm, toplama, soundtrack veya demo üzerinden elimden geldiğince çok kişisel, az genel bir okuma yapmaya çalışıyorum. Programın 105. fasikülünde 90'ların ortasında faaliyete geçip 3 albüm sonra 2000'lerin başında dağılan İngiliz indie rock ekibi Quickspace'in 3. ve 2000 çıkışlı son yayını The Death of Quickspace'e kulak vereceğiz. Quickspace, İngiliz bağımsız müziğinin önemli ekiplerinden The Faith Healers üyelerinden Tom Cullinan'ın projesi olarak başladı. Faaliyette oldukları süre boyunca bolca kadro değiştirdiler. Ve Cullinan'ın tekrar The Faith Healers'ı hayata geçirmesiyle bir daha hiç aynı isim ile herhangi bir iş yayınlamadılar. Quickspace, krautrock'tan Amerikan alternatifine, gürültüden tekrarlara, prom, stereolab, belki post sonrası breeders veya yola tango'nun dengesiz ruh hali de bir çizgide ilerliyor. Ancak özellikle bu albümde hem mantra niteliğindeki They Shoot Horses, Don't They gibi işlerde hem de diğer şarkılarda o sakinliğin ardından ani patlamalar yaşatmayı da ihmal etmiyor. Ancak şunu söylemeden edemeyeceğim. Eğer Sonic Youth seviyorsanız Quickspace mutlaka arşivinizde yer edinmeli. Bu da bir ipucu olarak burada dursun. Quickspace benim için sound olarak tam da o indie tanımına uygun bir yerde. 80'ler ve 90'ların indie hissiyatıyla hareket eden bir ses yumağı. Grubun önceki kayıtlarındaki ilkel ve belli ki özellikle düzensizleştirilmiş deneysel tonlamalara bu albümde de rastlamak mümkün. Ama bir yandan da sizi kendine bağlayan bir yanı var. Yıllarca bozuk kayıt gibi diye dinlenen My Bloody Valentine'in işleri gibi zamanla kendine yer bulan bir albüm bence. Evet, bu pazar sizlere İngiliz indie sahnesinin nadide işlerinden biri olan Quickspace ekibinin 3. ve son albümü The Death of Quickspace ile baş başa bırakıyorum. Şimdiden güzel bir hafta dilerim. Bendeniz Murat MRT Seçkin, dayanışma ve sevgiyle kalmanızı dilerim.

0: gürültü ve duman.
1: Caz ve yeni müziğin bozguncu serüveni. Hazırlayan ve sunanlar Şevket Akıncı, Can Tutu, Robert Frekl ve Volkan Terzioğlu.
2: Salı geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gül Tüzün'e teşekkür ederiz.
2: Sarhoş Atlar Zamanı. Konu parantezinde rock. Hazırlayıp sunan Akif Burak Atlar.

İyi akşamlar Apaçık Radyo'da. Önümüzdeki bir saat boyunca sarhoş atlar zamanı. Apaçık Radyo 64. yayın dönemi bundan yaklaşık bir buçuk ay önce başladı. Haziran ayının hemen başında. Yeni yayın döneminde yeni bir programa da başladık. Çarşamba günleri saat 12 ve 1 arasında yayınlanan Walkman adlı program bir nevi sarhoş atlar zamanından sıçrayan ikinci bir program olarak Apaçık Radyo dinleyicilerine ulaşıyor. Programda sadece 80'li yıllarda listelerde boy göstermiş şarkılara yer veriyoruz. Program başlayalı tabii bir buçuk ay oldu ama geriden de olsa program içinde program, yani Walkman'ın bir tanıtımını yapacağız bu akşam. Henüz belki dinlemeyen, duymayan, işitmeyen vardır diyerek açılışı da Betty Midler'la yaptık. Beast of Burden adlı şarkı aslen bir Rolling Stones klasiği, fakat Betty Midler yorumuyla bambaşka bir karaktere bürünen muazzam bir şarkı. Devam edelim. Chicago dinleyeceğiz şimdi. Love Me Tomorrow adlı şarkılarıyla gelecekler. Chicago, Jackson Brown takip edecek. For a Rocker adlı şarkısıyla. Bu akşam seçtiğimiz 13 şarkı bugüne kadar çarşamba günleri yayınlanan Walkman içeriklerinde sizlere ulaşan şarkılar. Bir anlamda o 7 programlık birikiminde küçük bir kesitini alıp sizlere göndermiş olacağız. Apaçık Radyo'da saatler 11'i vurana dek sarhoş atlar zamanı.

Jackson Browne, For a Rocker dinledik. 1983 yılından hızlıca ilerliyoruz 80'lerde. Badfinger var sırada, Hold On adlı şarkılarıyla Badfinger'ı 38 Special takip edecek. Geçen hafta da yer vermiştik programda Southern Rock çaldığımız listede. Bu hafta ise Back Where You Belong adlı şarkılarıyla konuk oluyorlar. İki şarkı peş peşe alıcılarınızda.

38 Special dinledik. Hızla devam ediyoruz. Alan Parsons Project var sırada. 80'lerde sıkça listelerde boy gösteren progressive rock grupları arasında Alan Parsons. Psychopebble dinleyeceğiz. Ardından yine sürekli arayışta bir müzisyen David Bowie ve progressive döneme göre işlerinden biri geliyor. Without You.

David Bowie, Without You ile Apaçık Radyo'ya Sarhoş Atlar zamanına konu oldu. Programı yarıladık. Bu hafta aslında program içinden doğan başka bir programın bir anlamda tanıtımını yapıyoruz. Her çarşamba saat 12-1 arası Apaçık Radyo'da dinleyebileceğiniz Walkman adlı program şimdiden neredeyse 2 ayı geride bıraktı. 64. yayın döneminin ilk çarşambası, ilk programı yayınlanmıştı. Bugüne kadar Walkman içeriğinde alıcılarınıza gönderdiğimiz şarkıları dinliyoruz. Sadece 80'ler programın teması ve aslında Amerika'da Billboard listelerinde ilk yüze bir biçimde giren şarkılardan oluşuyor. Şarkıların tek ortak özelliği bu. Tabii liste derken biraz bahsedelim. İlk 10'a, 20'ye, 30'a giren şarkıları zaten birçoğumuz biliyoruz. Yıllardır kulaklarımızda, yıllardır severek dinlediğimiz şarkılar. Fakat listenin arkada kalan, geride kalan şarkıları biraz kurcaladığınızda, biraz ampirik bir yöntemle ele aldığınızda oldukça sürprizler ihtiva ediyor. Aslında biraz madencilik yapıp 80'lerde kaybolan o şarkıları keşfetmek ve elbette o bildiğimiz, sevdiğimiz şarkıları yeniden hatırlamak üzere bir anlayışla hazırladığımız şarkılardan oluşacak Walkman. Ve bol bol keşif de yapacağız. İşte o keşiflerden biri Martin Briley gelecek şimdi. Hani One Hit Wonder dediğimiz işlerden biri, tek şarkılık bir müzisyen ya da tek bir şarkısıyla anılan bir müzisyen Martin Briley. The Salt in My Tears adlı 1983 hiti gelecek. Bu şarkıyı sırasıyla Pat Benatar, Shadows of the Night ve Queen, Colonel Girls adlı şarkılarıyla takip edecek.

1982 yılında yayınlanan Hot Space adlı albümden bir Roger Taylor şarkısı dinledik. Calling All Girls, grubumuz elbette Queen'di. 80'ler işte böyle etkileşimleriyle en sert rock gruplarının, en sert rock müzisyenlerinin bile çizgisini popla birleştiren bir dönem. Tıpkı az sonra dinleyeceğimiz Steve Winwood gibi, aslında bir blues rock müzisyeni Steve Winwood, Spencer Davis grup kadrosuyla rock'n'roll'un ilk dönemlerinde hızlı bir giriş yapmıştı kariyerine. Ardından Traffic ve Blind Faith gibi önemli rock gruplarında yer aldı. Hatta Jimi Hendrix'le birlikte canlı performanslarda ve stüdyo kayıtlarında yer alan bir müzisyen, ama 80'lerde çok ön planda olan bir hiti var ki Valerie, yüzünü nasıl popa döndüğünü ve dönemin etkileşimli çizgisiyle kendini nasıl, müziğini nasıl yeniden tanımladığına önemli bir örnek. 80'ler böyle örneklerle dolup taşıyor adeta. İşte Walkman programında biraz da bu tür şarkıların peşinden koşacağız.

Steve Winwood, Valerie'yi dinledik ve Sarhoş Atlar zamanının bu akşam da sonuna geldik. Bu hafta 64. yayın döneminde başladığımız Walkman adlı programı geç de olsa tanıtmak istedik. Hani olur ya, düzenli Sarhoş Atlar zamanını dinleyip hafta içi akışına mesai nedeniyle kulak veremeyen Açık Radyo dostları için onlar da haberdar olsun istedik. Her çarşamba 12-1 arası anonsuz bir biçimde sadece 80'lerin latif seçkilerinden oluşan Walkman programını dinleyebilirsiniz. Telif hakları, dijital haklar nedeniyle programın podcast'ini yayınlayamıyoruz elbette ama Spotify üzerinde program program şarkılarda program program çaldığımız şarkıları listeler halinde dinlemeniz mümkün. Bunun için sosyal medyada Twitter @AkifBurakAtlar hesabını veya Spotify'da AkifBurakAtlar hesabını takip etmeniz yeterli. Ben Akif Burak Atlar. Teknik Masa'da Feryal Kabil sizlerle bir saat geçirdik. Önümüzdeki pazar farklı bir konu parantezinde görüşmek üzere. Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. İyi haftalar.

0: Sarhoş Atlar Zamanı. Konu parantezinde rock. Hazırlayıp sunan Akif Burak Atlar.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gül Tüzün'e teşekkür ederiz.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Metalya. Evrendeki en dayanıklı metallere adanmış bir program. Hazırlayan ve sunan Erdem Dilmez.
2: Perşembe geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.
0: Kainatın tüm seslerine ay. Apaçık Radyo.
3: I mean, when we talk about black magic, it is basically the worship of the force of evil as embodied by
1: Zephyr. ...2000'ler sonrası metalde akımlar, yeni sesler. Hazırlayan ve sunanlar İlksen Mavi Tuna ve Uğur Çıkrıkçılı.

0: Apaçık Radyo'dasınız. Zifir başladı. İlk Sema Öğütü'nü ben.
1: Uğur Çıkırıkçılı benden.
0: Hoş geldiniz hepiniz yayına. Osman Öztürk'le birlikteyiz. Hoş geldin Osman sen de.
2: Hoş bulduk.
0: Söz verdiğimiz gibi ikinci bölümü kaydediyoruz seninle. Apaçık Radyo'nun ve eski Açık Radyo'nun programcılarından, kıdemlerinden, Vertigo'dan sesini ve seçkisini bildiğimiz Osman Öztürk'le ekstrem metalin farklı uçlarına savrulduğumuz İkinci liste. Geçen bölümde müziğin de verdiği coşkuyla sohbeti çok koyulaştırmıştık. Azıcık parça çaldık. Halbuki sıkı bir liste yapmıştı Osman bu özel bölümler için. En azından bir bölüm daha şöyle bir atalım dedik. Sağ ol Osman.
2: Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Yani çok konuştuğumuzu düşünmüyorum ama çok konuşmuşuz.
0: Bir şekilde. Evet, öyle oldu. Thorns'la yaptık açılışı. Yani sahnenin karanlık ekiplerinden birini getirdin gibi gözüküyor.
2: Evet, gene hareketli başlayalım istedim. Böyle biraz dikkatleri çekmiş olalım üzerimize. Yani tabii Norveç Black Metal'inin yeri özel. Ama Thorns'da iyi bir ekiple kaydedilmiş bir albüm. Evet. Böyle aslında hani 2000'lerin başı, hatta 90'ların sonu gibi, aslında bilmiyorum hani tam oralar ama evet, bir şekilde bizim kavrama girer diye.
0: Kesinlikle, kesinlikle girer. Uğur sen neler söylersin?
1: Evet, Thorns Trondheim menşeili bir grup ve bir Norveç Black Metal efsanesi diyelim. Snorruh'un mihmandarlığında kurulan ve devam eden bir grup. Böyle biraz son dönemde tarzları değişti. Ben en son 2020 Array EP'sini dinlemiştim ve bayağı elektronik bir altyapıyla giden bir yönlere doğru gitti grup ama... Thorns'un Emperor'la ilk dönem yaptığı ortak proje ya da işte kendi 2001 Thorns albümü, yani ikinci dalganın yani kült albümlerinden biri olarak sayılır ve evet, olacaktır zaten bana göre de.
0: Evet, yani arada Mayhem bir elektronik kullandı diye düşünürsek Thorns'u da affedebiliriz herhalde. Biz...
1: Hani bazı isimler vardır, bir şey diyemiyorsun. Bence Snor da böyle bir isim zaten.
0: Evet, zaten bu akşamın listesine de bizim de ne kadar açık olduğumuzu gösterecek şekilde hazırlamış Osman. Finlandiya'ya geçelim şimdi. Oransi Pazuzum. Yani bu ekip işte şeyde, dijital medyada, hani o platformlarda falan dinlenme sayılarına bakacak olursan çok da popüler değilmiş gibi gözükür ama çok öyle değil. Yani çevrede en azından kült ve böyle sadık bir dinleyici kitlesi var. Zor bir müzikleri de var. Kolay kabul edilebilir de değil ama mesajları çok net bence. Ben çok heyecanlandım listede görünce.
2: Evet, yani çok sevdiğim gruplardan benim Oransi Pazuzu. Epeydir de takip ediyorum. Ve sürekli yani yeni bir şeyler yapmayı başarıyorlar ama yaptıkları şey zaten o kadar geniş palette bir şey, bir müzik üretiyorlar ki. Evet. Parça seçmekte de zorlandım. Şundan dolayı zorlandım. Hani bir sürü çok iyi parça olduğunu ima etmiyorum sadece. Ve aslında albümler baştan sona dinlenmeye değer bir şey. Yani hani doğru, böyle bir kendi içinde bir seyahati ve bir atmosferi barındırıyor. O yüzden hani mümkün olduğu kadar çok da uzun olmayan bir parça seçmeye çalıştım işin doğrusu. Yoksa çok çok güzel parçalar var.
0: Evet, çok iyi yaptın. Hadi dinleyelim, sonra üstüne konuşuruz belki.

0: Finlandiya'dan Oran Sipazuzu'ydu dinlettiğimiz 2016 plaklarından bir parçaydı bu. Evet, parçanın ismini söylemeye teşebbüs bile etmedi herhangi birimiz. Fince telaffuzdan dolayı. Ama Hypno ile başladı. Düşünürse herhalde uyku alemleri hakkında olduğunu da çıkarsayabiliriz diye düşündüm ben de.
1: Evet. Umarım uyandırmıştır herkesi. Uyku alemine.
0: Var mı Oran Sipazuzu hakkında söyleyeceğin?
2: Yani ben açıkçası çok konservatif değilim zaten bu yeni kuşaklar konusunda. Oran Sipazuzu da yani böyle daha raw kayıtlarla kariyerine başlayıp işte böyle endüstriyel, elektronik, deneysel bir black metal örneği ve çok da iyi işler çıkartıyorlar. Hani böyle bir kozmik bir ambiyansta patlayıcı bir şekilde gitti yani parça. Yani dinleyiciler de diğer albümleri de az önce Osman'ın dediği gibi böyle bir alıp içlerine düşmelerini tavsiye ediyorum ben de.
0: Evet, metal dışı bir parçayla daha devam edelim şimdi o zaman. Öyle diyebilir miyiz bilmiyorum ama Tom's dinleyeceğiz.
1: Evet, yani evet bu da tabii deneysel tarafı olan bir grup ama lider Mike Hill şey diyor, black metal diyor. Kendi şeylerini böyle tarifliyor, bilmiyorum. Ben bu albüm, çalacağımız albüm dönemi seyretmiştim. Oran Sipazuzu'yu da seyrettim, Tom's'u da seyrettim. Yani o ikisini seyrettim bu listeden. Hakikaten böyle duvar ikisi de.
0: Ses duvarı.
1: Evet, ses duvarı ikisi de. Tom's da öyle. Yani çok harika bir şekilde yükleniyorlar yani. Çok korkunç bence. Ve hala da devam ediyor. Geçen sene son albüm çıktı. Tom's hala devam ediyor bir şekilde. Tabii değişiklikler oluyor kadrolarda ama yapacak bir şey yok ona. Ama benim sevdiğim bir grup çok.
0: Evet, Vermilion. Onların Path of Totality albümlerinden geliyor şimdi.
1: Evet, 2011 yılı.

0: Tomz'du dinlediğimiz Vermilion 2011 dedin değil mi Osman?
1: Evet, 2011.
0: Evet, Osman Öztürk'ün seçkisini işitmeyi sürdürüyoruz bu gecede, zifirde. Şimdi Uğur'un ekleyeceği bir şey yoksa uzaktan bağlanıyor bize, göz temasımız yok. O yüzden hep soruyorum, zorluyormuşum gibi oluyor böyle arada. Yoksa Rain'e geçeceğiz.
2: Yok hani gerçekten Tomz da benim yeni yani Osman sayesinde tanıdığım bir grup oldu. Bir şey,
0: benim de.
2: Yani birkaç albüm dinlemem lazım bir şey söylemek için gerçekten. Ama merak uyandırdım.
0: Şahane.
1: Evet, şimdi sırada geçiyor muyuz?
0: Geçelim.
1: Tamam.
2: Geçelim.
1: Peki. Lord Spikeheart var. Bu tabii Mahlas. Martin Kanya. Vokalist Martin Kanya. Kenyalı. Bir eleman bu. Onun bir çalışması var geçen seneden. Bir EP bu. 3 şarkılık bir EP. O EP'nin ismi de Rain. Rain. Hükmetmek yani. Parçanın ismi de o. Öyle bir parça. Yani biraz daha farklı tabii bu. Ama kısa bir parça. Öyle biraz hem hareketlendirmek istedim hem de yani farklı bir yönü de şey yapmak istedim. Vurgulamak istedim. Çünkü programın hakikaten paleti oldukça geniş. Yani sadece bizim yaptığımız için söylemiyorum. Baştan beri zifir böyle zaten.
0: Evet.
1: Her alana odaklanmaya çalışıyorsunuz. O yüzden seviyorum da. Burada da hani bayağı Afrika'dan şeylerin evet. de olduğu, böyle ritimlerin olduğu, elektronik öğelerin de bayağı ön planda olduğu. Aslında grindcore kökeni var, death kökeni var şeyin, solistin. Dolayısıyla onları da taşıdığı böyle biraz daha farklı bir müzikal yapı bu. Ama şey, davulda da tanıdık bir isim var. Evet. Igor Cavalera.
0: Evet,
1: yani bu şarkıda, tüm EP'de değil ama sadece bu şarkıda.
2: Evet,
1: var.
2: Yani ben sen bitirdi ben
1: yok, de iki kısa, şey. Zaten kısa bir parça.
2: Buyurun. Şey yani dediğin gibi böyle çok ilginç bir müzikal altyapısı var kendisinin ve yaptığı işlerin. Son iki senedir yani geçen senede Avrupa'da da bir popüler oldu kendisi. Hatta Berlin'in alternatif müzik festivallerinde Atonal'ın da geçen sene yer aldı. Yani böyle bir o müzik paleti çok dikkat çekti. Herkesin de böyle bir el atıp kulak verdiği bir kişi haline geldi geçen sene. Evet. En azından Avrupa içinde.
1: Evet, bir de işbirliği yaptığı başka bir müzisyen var. Onun ismini hatırlayamadım şimdi. Ondan beraber Duma diye bir grupları var. O daha da ekstrem. O daha da ekstrem.
0: Peki şimdi.
1: Bu da fena değil ama.
0: Duyalım, evet, zaten Igor da varmış işin içinde. Hiç fena olmadığına ben de eminim. Rain.

0: Lord Spikeheart, Rain de dinlettiğimiz Igor kayıtlarının içinde bulunduğu bir kayıt. Ses duvarımı demiştik az önce. Tam bir saldırı halindeydi bu parça. Müthişti ama iyi oldu bence. Araya kısa bir müdahale şeklinde deneyimledik yani.
1: Evet, gene gözler Uğur'a dönüyor falan. Gözler değil ama kulaklar.
2: Yok kulaklar. Yok yani ekstra benim de diyecek fazla bir şeyim yok. Çünkü fazla da informasyon yok.
0: Lord Spikeheart için.
2: Elimizde. Evet. Yani belki biraz da bilinçli de yapılan evet. da bir şey. Bir PR çalışması diye düşünüyorum. Ama hani çıktığını böyle bakıp kulak vermek gerekecek bir müzisyen.
0: Evet, şimdi bu hattan biraz daha devam ediyoruz.
1: Evet.
0: Galiba.
1: Evet evet. Yani şimdi gene çok benim dinlediğimde çok sevdiğim, hatta dayanamayıp Vertigo'da çaldığım, hatta Hilmi çok beğendiği için bir sonraki hafta o da tekrar çaldı.
0: Vay.
1: Böyle bir grup var. Asian Spire. Bunlar da genç bir ekip. Glasgow, İskoçya'dan. Avantgard diye geçiyor. Yani hakikaten avantgard demek lazım. Çünkü kolay değil betimlemek. Yani böyle şeye sığdırmaya çalışıyorlar. Progresif black metal diye ama. Böyle şekilde etiketlemeye çalışıyorlar ama o kadar kolay etiketlenecek bir şey değil. 2022 son albüm şimdilik. Hostile Architecture diye. Arkasında felsefe ve politik söylemler barındıran.
0: Evet, çok,
1: çok acayip bir grup. Bir oluşum hatta. Çok enteresan. Enteresanın ötesinde çok çok güzel. Çok çok başarılı bir şey albüm bence. Biraz uzun bu parça 8 dakika ama o kadar seviyorum ki dedim hani buna çok yer iyi. Ayırmalıyım diye düşündüm izninizle.
0: Evet, The Law of Asbestos.

0: İskoçya'dan Ashen Spires dinlettik. Hostile Architecture. Son albüm ne demiştin değil mi?
1: Evet,
0: tek,
1: son
0: tek
1: albüm.
0: Değil ama.
1: Tek değil. Ondan evvel de var.
0: Ama 2022'den sonra bir hareket yok. The Love of Asbestos işte bu plaktan geldi. Çok ilginç bence. Yani bu bir kayıt gibi de değil. Sanki böyle şu anda yanı başımızda olan bir olay gibi dinletiyor kendini. Yani performans niteliği çok yüksek çünkü. Onu söylemek lazım. Hem vokallerin hem de neredeyse doğaçlama duyuyorsun ama değil bir yandan. Acayip evet. Bir stüktür var yani.
1: Yani evet, mesela çok canlı seyretmek isterdim.
0: Kesinlikle. Kesinlikle ben de. Aynı şekilde. Yani pek çok şey çağrıştırdı. Bu arada vokal ve davulun aynı isim olduğunu söylemek
2: aynı.
0: Lazım. O da çok etkileyici. Alistair Dunn. Vallahi epey şey... Şizoid özellikler desem haddimi aşacağımı biliyorum ama Uğur'u da kışkırtmadan geçemeyeceğim. Fikrini çok merak ediyorum çünkü.
2: Ya ben müzikten öte ben şimdi sağ ol Osman, yani ben acayip bir şey yaktım şu an ben de bu grupla. Albümün sözlerine bakacağım. Şimdi şarkıya nasıl girmişler? Sermayenin önemliliği daha anlamlı hale geldi. Şu yüksek binalı katlı binaya çivilenmiş bir bütçenin çekici altında bu kemer sıkmaya karışmaktan daha iyi bizim yoksulluktaki çocuklardan daha iyi gibi daha böyle bir sosyal mesajlarla girip daha sonra işte bakıyorum işte parmaklarını ezmek için bir gün daha basit yemek yeme hakkından dolayı falan gibi böyle daha sert sözlerle de devam ediyorlar. Yani bu akış çok acayip geldi bana. Diğer şarkı sözleri de en az müzik kadar bende ilgi uyandırdı. Yani önce sözleri ben bir şöyle bir talan edeceğim grubunu, öyle diyeyim.
0: Müthişti. Bence de öyleydi. Şimdi.
1: Şimdi.
0: Exhumer var sırada.
1: Exhumer var, evet. Dedim geçen hafta Death Angel çalmıştık. O aşağı yukarı o şeyde, o kıvamda. Evet. Diyeyim hani dönem olarak gene bizim. Hani benim geçen hafta dediğim gibi çocukluklarını bildiğimiz grup var abi.
0: Aynen
1: öyle. 1985.
0: 80'ler.
1: Evet.
0: 85.
1: 85'miş ilk şeyler. İlk çıkış 85-86 herhalde ilk albümler falan.
0: 86
1: şimdi onlar da böyle bayağı bir evet şey vermişlerdi, ara vermişlerdi. Sonra tekrar bir araya geldiler. Tabii çok kadro değişikliği falan var ama devam ediyorlar ve Ağustos'ta yeni albüm yayınlanacak. Oradan bir single çıkarttılar. Bir iki konser açıkladılar. Tabii ki doğal olarak ikisi Almanya'da. Gidenler
2: ama
1: olur
2: zaten
1: belki.
2: Zaten Malmsteen geliyor Türkiye'ye biliyorsunuz yani sık sık şeyde vokalistleri. Buraya da bir bağlantısı var benim bildiğim kadarıyla. İşte hatta babası İstanbul'u mu ne? Yani şeyde böyle bir işte aray satışları şunlar bunlar falan filan. Son dönemde gelip İstanbul'da Beyoğlu'da takıldığını biliyorum ben.
1: Evet.
2: Beyoğlu'da falan.
1: Evet, biz görürsek fotoğraf çektiririz. Sen görürsen sahneden anlatırsın bize.
2: Selam yolu.
0: Evet tabii. Teutonic deyince akla belli şeyler geliyor. Neyse tamam, hadi geçen bölümden bu şakayı devam ettirmeyebiliriz. Uğur'un Almanya'da olmasını hasetle karşılayan Osman ve İksen'in sevimsiz şakaları.
2: Yeterli diyorsun.
0: Oluyor arada. Hadi.
1: Yeni dinle. Dönemden bir parça bu tabii yani. 2016'dan. Çünkü eskiden 2000 sonra 2016'dan. The Raging Tides.

0: Exhumer dinledik. The Raging Tides 2016 tarihli albümü ismini veren parça.
1: Tötonya. Bu arada... Tam Tötonya'ydı gerçekten. Evet.
2: Az önce şimdi bahsetmiştim biraz İstanbul'dan, bir yazışmalarımı da okudum Güray'la. Evet yani Mem Türkiye'li, 2 yaşında gidiyor Türkiye'den Almanya'ya.
1: Çok iyi.
2: İşte aile burada ama arada gidip geliyor. Çok da güzel Türkçe konuşuyormuş. Öyle yazmıştı Güray bana.
0: İyi, denk gelirse konuşuruz.
1: Evet ya, bunu Zifir'in hedeflerinden biri yapmalıyız o zaman Uğur.
2: Yapmalıyız, yapmalıyız.
0: Şimdi Türkçe çıkıyor. Röportaj yap.
1: Tabii. Neden olmasın?
2: Bir de bir alt bilgi verelim. Exhumer'ın davulcusu aynı zamanda İmha'nın, İmha tarikatında davulcusudur. Hani böyle bir bilgi de verin, bağlantı da var. Yani.
0: Süper, siz İmha çalmışsınız birkaç defa.
1: Çaldık, süreçte yaptı Uğur evet. Anlardan.
0: Müthiş. Çok iyiydi.
1: Peki valla son 10 dakika ne yapacağız?
2: Kaç şarkı oldu acaba?
1: 45. dakikaya ulaştık. Bence. Bence de iki parça çalmayı hedefleyelim. Shrine Builder'la
0: başlayalım. Evet, Stoner Doom hiç çalmadım, ben çok severim. Çok ama hiç koymamış listelere. Dedim bir tane koyalım. Koymuşken de en süper grubu koyalım istedim. Yani çünkü çok felaket bir kadro. Yani devam etmedi, ben çok üzüldüm. Zamanında devam etmemelerini, ama ne yapalım, bir tane bir tanedir.
2: Öyle.
1: Evet, kendi isimlerini taşıyan albümlerinden. Burada sayalım mı şeyi? Scott Kelly, gitar ve vokalde her şeyden önce beni en çok heyecanlandıranlardan biri tabii. Scott Weinreich yine aynı şekilde. Al Cisneros diye okuyacağız muhtemelen, yine basta. Ve Dale Crover davulda ana kadroyu oluşturuyor.
0: Evet evet, çok felaket bir kadro yani.
1: Evet, onların kendi isimlerini taşıyan albümlerinden geliyor şimdi Zifir'de The Architect.
0: 2009 yılı.

0: The Architect Shrine Builder'dan geldim. Sağ ol Osman.
1: Şey derim.
0: Stoner'a yeteri kadar hakkını vermediğimizi hatırlattığın için bizi.
1: Estağfurullah, estağfurullah. Evet, yani tabii çok böyle hıza odaklanınca bunlar çok geride kalıyor ama ben seviyorum yani Stoner ve Doom'u.
0: Evet.
1: Ben de şey veremedim aslında, yeterince listede yer veremedim. Yoksa hani yok mu falan, benim hani böyle ilk top 10'dedir yani. Onu da çalarız inşallah sonra.
0: Umarım, umarım. Uğur, şöyle bir dakikamız var son sohbet için, var mı söylemek istediğin?
2: Tamam, yok, yine zihinler bulandı. Yeni kapılar açıldı. Sağ olsun Osman, gerçekten.
1: Tamam, rica ederim.
2: Dinamitledin bizi gece gece. Gidiyorsun.
0: Şimdi Zira Nardır var sırada. Bu bizim de ses favorilerimizden. Hatta jingle'ımızın bir kısmı Zira Nardır'dır.
1: Süper.
0: Az zihin bulandırmaz onlar da. Çok ortalıkta da değiller. Ben bir sabah baktım da tesadüf. Kasım'da bir konser verecekler filan. Böyle müzik yapıyorlar ama onu da çok da istemiyorlar yapmayı falan. Ama çok acayip. Ben çok merakla izliyorum ne yaptıklarını yani.
1: Evet. Ya ben de tabii böyle şey, Rodburn'a gidebildiğim dönemlere denk geldi onların çıkışları da. O yüzden hani baştan
0: Görmüştüm.
1: seyretmedim ama belki de
0: Bakalım ya.
1: seyretmişimdir, hatırlamıyorum ya, inan. Aradan zaman geçti tabii, 10 yıl oldu o ilk albümler çıkalı. Baştan beri çok sevdiğim bir ekip. Yani gerçi tabii ekip diyorum ama bu çalacağım albüm, yani seçtiğim şarkı ilk albümde. O ilk albümde tamamen aslında şey yaptı. Ana karakter yaptı yani.
0: Ganyo
1: Bakayım,
0: yaptı.
1: Ganyo, evet. Ganyo diye not almışım şimdi. Biraz evvel sordum, ilk sene bu nasıl okunuyor diye. Ganyo yaptı ve her şeyi o çalmış. Yani hani çok
0: Evet ya.
1: acayip bir şey yani. Tabii o, yani hani köklerini kullanmış tabii, İsviçreli, tamam hani Afro-Amerikalı bir baba falan, ama yani bu kadar kökleri bir araya getirip bunu böyle oluşturabilmek falan çok başarılı. Çok enteresan bir müzik gerçekten.
0: Evet, Devil Is Fine albümü ilk çıkışı. Yani ilginç der çünkü Ganyo yaptığı şeyden sonra pişman olmuş gibi geliyor bana. Bir röportajında şey okumuştum. Bu işte Zira Nardır tişörtleri giyen, yani onun logosunu taşıyan tişörtleri giyen dinleyiciden çok anlamadığını söylüyor. Ben tam da bunu anlatıyordum zaten. Size damgalanmayı anlatıyordum zaten. Niye o tişörtleri giyiyorsunuz falan diye. Zaten bütün bu şey kafayı yediği meseleleri de anlattığı bir mini belgeseli var bu arada Ganyo'nun.
1: Ha, güzelmiş.
0: Online
1: Bakayım ona da.
0: bulunabiliyor yani, onu da söyleyeyim. Onun için
1: Süper.
0: bana müthiş geliyor yani karakter olarak. Şimdi grup tabii daha, yani ekip daha bir grup halinde.
1: Tabii. Doğru.
0: Doğru. Ama hadi diyelim ilk zamanlardan Come On Down La Finale yapıyoruz Zidane Erdur'dan. Çok teşekkür Osman yine burada olduğun için.
1: Rica ederim. Ben teşekkür ederim.
0: Vallahi sonsuz bir liste
2: Eksik
0: var.
2: olma gerçekten.
0: Önümüzde iki bölümde şimdilik bırakıyoruz. Ama aklımızın hep bir köşesinde Osman bu listeye ne koyardı olacak. Öyle bir iki bölümü geçirdik hakikaten. Zifir'de Vertigo'dan bildiğiniz programcımız Osman Öztürk'le seti kapıyoruz bu şekilde. Bir ara veriyoruz diyelim aslında.
1: Eyvallah.
0: Evet, Zilean Ardır, Come On'dan. Teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için.
2: İyi geceler.
1: İyi geceler.

0: I mean, when we talk about black magic, it is basically the worship of the force of evil as embodied by
1: Zephyr. ...2000'ler sonrası metalde akımlar, yeni sesler. Hazırlayan ve sunanlar İhsan Mavi Tuna ve Uğur Çıkrıkçılı.

0: Apaçık Radyo.
1: ...13 Melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler.

0: works.
1: Apaçık Radyo.
2: Klang. Ses, sessizlik ve gürültüye dair.
3: Hazırlayan ve sunan Seda Nibolu.

0: plan. Ses, sessizlik ve gürültüye dair.
1: Hazırlayan ve sunan Seda Nibolu.

0: tisíci. Expo dos mil. Expo i sen.
1: Açık Şemsiye. Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri. Hazırlayan ve sunanlar Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Uğur Çıkrıkçılı, Tuncay Günlük ve Can Gürvit. Salı akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
1: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Münakaşa. Elektronik müziğin türleri arasında münazara hali.
2: Hazırlayan Erkan Ömür.

0: Münakaşa. Elektronik müziğin türleri arasında münazara hali.
1: Hazırlayan Erkan Ömür.

0: Lovaş, Ahmet Güneş.
1: Cumartesi geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo müzikleri.
2: We call these songs the oldies but the goodies. Now if you remember

0: Apaçık Radyo Müzikleri.
1: Did you ever see a dream walking? Well, I did.

akşama vuran her damlada seni hatırlıyorum. Ben sana susuz.